0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğini beraberce selamlayalım. İstanbul'da 91% nemle 19 derece sıcaklık varken, Ankara'da parçalı bulutlar eşliğinde 18 derece ve İzmir'de 22 derece bizi karşılıyor. Bu nemli havada yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Çünkü gökyüzü her an yağmura hazır görünüyor. Gökyüzünün bu eşsiz dokusu altında huzur dolu bir gece dilerim. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. OpenAI yöneticisi Sam Altman, yapay zekanın taşıdığı büyük sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, teknolojinin güvenli bir şekilde yönetileceğine dair uluslararası bir güven çağrısında bulundu. Bu açıklama, yapay zeka sistemlerinin etik sınırlarının belirlenmesi ve küresel regülasyonların oluşturulmasında kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor. Teknolojinin hızla yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan güvenlik endişelerini yönetmek, gelecekteki iş gücü piyasasının şekillenmesinde ve kişisel verilerin korunmasında doğrudan belirleyici olacak. Bu güven çağrısı, yapay zekanın sadece teknik bir gelişim değil, aynı zamanda demokratik hakları ve bireysel özgürlükleri doğrudan etkileyen politik bir mesele olduğunu kanıtlıyor. Uluslararası hukukun bu süreçteki rolü, teknolojinin kontrolsüzce yayılmasını engellerken, inovasyonun önündeki engellerin nasıl kaldırılacağını belirleyen temel dengeyi oluşturacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir regülasyon çerçevesi, algoritmik ön yargıların önüne geçerek toplumsal eşitliğin korunması adına zorunluluk arz etmektedir. Yapay zekanın etik sınırlarının çizilmesi sadece teknolojik bir standart değil, aynı zamanda dijital çağda temel insan haklarının korunması için hayati bir savunma hattıdır. Algoritmaların karar alma süreçlerinde yer aldığı bir dünyada, şeffaflık ilkesi demokratik katılımı ve adalet duygusunu güvence altına alan en önemli hukuki araç. Bu süreçte uluslararası standartların belirlenmesi, tekil şirketlerin inisiyatiflerini değil, kolektif insan haklarını merkeze alan evrensel bir hukuk normu inşa etmelidir. Sonuç olarak, etik ve hukuki standartların öncelenmesi, teknolojik gelişimi kısıtlamak değil, demokratik değerleri dijital dünyada koruma altına almaktır. Şeffaf bir regülasyon çerçevesi ancak bireysel özgürlüklerin ve toplumsal adaletin güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün gizemli hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem %91 iken sıcaklık 19 derece. Ankara'da ise parçalı az bulutlu havada sıcaklık 17 dereceye kadar düşüyor. İzmir'de açık havayı arayanlar için durum 21 derece olarak ölçülürken, bu gece sakinliğin tadını çıkarmak için yanınıza kalın birer hırka alabilirsiniz. Gökyüzünün bu sakin tınısı eşliğinde huzur

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün gizemli hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem %91 iken sıcaklık 19 derece. Ankara'da ise parçalı az bulutlu havada sıcaklık 17 dereceye kadar düşüyor. İzmir'de açık havayı arayanlar için durum 21 derece olarak ölçülürken, bu gece sakinliğin tadını çıkarmak için yanınıza kalın birer hırka alabilirsiniz. Gökyüzünün bu sakin tınısı eşliğinde huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda notaların büyülü dünyası yankılanacak. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün bugünkü ruh halini birlikte keşfedelim. İstanbul 810 metre yüksekliğinde, kapalı bir hava ve %91 nemle 20 derece sıcaklık sunarken, İzmir'de durum 21 derecede daha sakin ilerliyor. Ankara ise parçalı bulutlu yapısıyla 16 derece sıcaklığa sahip. Bu yüzden dışarı çıkmadan önce mutlaka termometreyi kontrol edin. Hava durumu raporumuzu burada noktalıyorum. Şimdilik bu kadar. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle müzikler eşliğinde buluşmak üzere.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlardı. İstanbul trafiğinde Atatürk Bulvarı üzerinde 2 dakikalık gecikmelere neden olan yoğunluk yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki yol çalışmaları sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Gazhane Caddesi ile Talat Paşa hattındaki belirsiz aksaklıklar ve İstanbul Çevre Yolu bağlantısındaki çalışmalar nedeniyle bölgede ekstra dikkatli olunması gerekiyor. Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu yoğunluk, sabah saatlerinde ulaşım süresini doğrudan etkileyen kritik noktalar oluşturuyor. Bu bölgesel yoğunluklar sadece trafik akışını aksatmakla kalmayıp, kentsel planlamada ulaşım altyapısının ne denli kritik bir damar olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle ana arterlerdeki çalışma ve aksaklıkların süreklilik arz etmesi, sürücülerin günlük rutinlerini ve işe varış sürelerini doğrudan etkileyen yapısal sorunları barındırıyor. Şehir içi lojistik ağının bu denli hassas dengeler üzerinde işlem görmesi, alternatif güzergah planlamasının sadece bir seçenek değil, ulaşım güvenliği açısından zorunluluk haline geldiğini kanıtlıyor. Kentsel planlamada ulaşım altyapısının aksaması sadece bireysel mağduriyet değil, şehrin genel ekonomik ve sosyal dinamikleri üzerinde de kısıtlayıcı bir etki yaratmaktadır. Bu tür yapısal sorunların çözümü için sürdürülebilir ve çok boyutlu bir ulaşım stratejisi hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi sabahlar. Sebze ve meyve piyasasında tespit edilen fahiş fiyat operasyonu kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama yapılarak 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, tedarik zincirindeki aksaklıkların değil, doğrudan haksız kazanç odaklı manipülasyonların tüketici üzerindeki yıkıcı etkisini hedef alıyor. Gıda enflasyonu nedeniyle dar gelirli hanelerin temel gıda maddelerine erişiminin zorlaştığı bu dönemde, kontrolsüz fiyat artışları halkın satın alma gücünü ciddi şekilde aşındırmaktadır. Özellikle temel gıdalardaki yapay fiyat yükseltmeleri, bütçe planlamasını bozarak toplumun genel refah düzeyini doğrudan tehdit etmektedir. Tüketiciyi koruyan denetimlerin ötesinde, üretim aşamasında yaşanan maliyet baskıları ve fiyat dalgalanmaları tarımsal ekonominin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Manisa'da kuru üzüm alım fiyatının %20 oranında azalarak 150 liradan 100 liraya düşmesi, üreticinin artan girdi maliyetleri karşısında ezilmesi ve üretimden çekilme riskiyle karşı karşıya kalması anlamına gelir. Üretim maliyetlerinin enflasyonla paralel arttığı bir ortamda bu fiyat düşüşü, çiftçinin emeğinin değersizleşmesine ve orta vadede gıda arzında ciddi aksaklıklara yol açacak. Bu durum sadece üretici değil, nihai tüketicinin sofrasındaki ürün çeşitliliğini ve erişilebilirliğini de doğrudan olumsuz etkileyen bir sistem sorunudur. Üreticinin marjinalleştiği ve çiftçinin üretimden çekildiği bir model, uzun vadede gıda güvenliğini tehlikeye atan yapısal bir krizin habercisidir. Tüketiciyi koruma politikaları ile üretici haklarının dengelenmesi, sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin temel şartıdır. Şimdilik bu kadar George.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. Galatasaray'ın milli ara dönüşü, kadro derinliğini ve teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel tercihlerini analiz ettiğimizde, özellikle Leo ve Batrakov gibi yüksek potansiyelli oyuncuların henüz sistem içinde tam verim gösteremediği görülüyor. Osimhen'in eksikliğinde takımın performansını sürdürebilmesi için eski oyuncuların tecrübesine dayanması, kulübün kadro planlamasındaki denge arayışını ve ligdeki rekabetçi konumunu doğrudan etkileyecek.
1: Okan Hoca'nın taktik tahtasında taşları yerinden oynatması gerekiyor. Çünkü Leo gibi bir oyuncuyu sadece yedek kulübesinde bekletmek, Ferrari'yi garajda saklayıp mahalle bakkalına gitmeye benzemez. Batrakov henüz geliyorum diyor ama saha içinde bu işin kitabını yazacak kadar pişmiş değil. O yüzden eski kurtların tecrübesine sarılmak aslında bir zorunluluktan ziyade akıllıca bir kaçış planı. Osimhen gibi dev bir gücün yokluğunda takımı toparlamak için yaşlı kurtların oyun zekası, gençlerin koşturmacasından çok daha kritik birer silah olacak. Kadro derinliği dedikleri şeyin sadece isim yığını değil, kriz anında sahada dur diyebilecek tecrübeli karakterler barındırması olduğunu unutmamak lazım.
0: İstifadan vazgeçerek görevine devam eden İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında alınan mağlubiyetle birlikte taktiksel bir tıkanma yaşadığını açıkça gösterdi. Savunma hattındaki organizasyon hataları ve geçiş oyununda yaşanan yavaşlık, teknik heyetin kriz anlarında çözüm üretemediğini kanıtlıyor. Bu sonuç sadece bir puan kaybı değil, aynı zamanda takımın oyun disiplini ve hoca üzerindeki güvenin sarsıldığı kritik bir eşiği işaret ediyor.
1: İsmail Hoca'nın taktik tahtasında taşlar yerinden oynamak yerine sanırım sadece tozlanmaya başladı. Çünkü bu savunma hataları artık strateji değiller. Resmen saha içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz diye bağırmak gibi duruyor. Geçiş oyunundaki o hantallık sanki takım sahada koşmuyor da ağır çekim bir filmle yürümeye çalışıyormuş gibi hissettiriyor. Mağlubiyetin sadece puan kaybı değil, disiplinin çöküşü olması demek. Yani artık teknik heyet bir sonraki maçta düzelteceğiz cümlesine sığınmak yerine acilen acil durum butonuna basıp taktiksel bir revizyona gitmeli.
0: Saha içi disiplinin kaybı ve taktiksel tıkanıklık, Fenerbahçe'nin mevcut kadro planlamasındaki yapısal sorunları daha görünür kılıyor. Anderson Talisca gibi yaratıcı bir oyuncunun eksikliği sadece skor üretimi değil, aynı zamanda hücum varyasyonlarının çeşitliliğini de doğrudan kısıtlıyor. Takımın bu kritik isimlere bağımlı hale gelmesi, oyun planının alternatifli olmadığını ve baskı altında taktiksel çözümlerin üretemediği bir durağına girdiğini gösteriyor.
1: Talisca gibi yaratıcı bir beyin eksikliği sadece gol sayısını azaltmıyor, takımı tek tip bir hücum makinesine dönüştürüp rakip savunmanın üzerine koşan birer robot gibi görünmesine sebep oluyor. Bir planın B ve C planı yoksa o oyun planı değil, sadece umut dolu bir hayalden ibaret kalır. Çünkü baskı altında yaratıcılık bittiğinde geriye sadece birbirine çarpan oyuncular kalıyor. Takım bu kadar tek düze hareket edince rakip savunma da ne yapacağını biliyor. Sonra da bu çocuklar her şeyi tek kişiye bağlamış deyin keyifli birer ders çıkarıyorlar. Hoy hoy hoy.
0: Tek tipe dayalı hücum stratejisi sadece bireysel yetenek eksikliğini değil, aynı zamanda kulübün sistem kurma vizyonundaki zayıflığı da gözler önüne seriyor. Takımın kilit oyunculara bağımlı hale gelmesi, oyunun akışını değiştirecek dinamik bir yapı yerine, rakibin savunma yerleşimine göre pasifleşen bir oyun modelini beraberinde getiriyor. Bu durum uzun vadede hem teknik heyetin taktiksel esnekliğini sorgulatmakta hem de kulübün kadro derinliği ve alternatif üretme kabiliyetindeki yapısal eksiklikleri netleştirerek ciddi bir yönetim sınavı yaratmakta.
1: Yönetimin vizyonu mu yoksa taktiksel bir körlük mü olduğu tartışması aslında aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta sahada çözüm üretemeyen her sistem er ya da geç kendi kurduğu o karmaşık labirentin içinde mahsur kalıyor. Bu kadar bağımlı bir oyun planıyla kupaları taşımayı beklemek, bozuk bir kumandayla televizyon kanalını değiştirmeye çalışmak gibi trajikomik duruyor. Şimdilik bu kadar Roshi.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Motorin fiyatındaki 6 lira 59 kuruşluk artış, tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek gıda arz güvenliğini tehdit eden kritik bir ekonomik göstergedir. Bu dev zam, çiftçinin üretim maliyetini artırırken nihai tüketici ürünlerinde enflasyon baskısını tırmandıracak ve temel gıda maddelerinin perakende fiyatlarında ani yükselişlere yol açacaktır. Artan akaryakıt maliyetleri sadece tarımı değil, lojistik ve taşımacılık sektörünü de etkileyerek genel ekonomik döngüde maliyet enflasyonunu tetikleme riski taşımaktadır. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın yarattığı lojistik baskısı devam ederken, kamu bankalarının reklam harcamalarındaki şeffaflık eksikliği finansal denetim açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Kamu kaynaklarının hangi medya kuruluşlarına ne kadar aktarıldığının net rakamlarla açıklanmaması, kamu kaynağının kullanımında hesap verebilirlik ilkesini zayıflatmaktadır. Şeffaf olmayan bu harcamalar, bütçe disiplininin sorgulanmasına ve kurumsal güvenin zedelenmesine neden olurken, vatandaşın ödediği vergilerin nereye gittiği konusundaki belirsizliği artırmaktadır. Kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi, demokratik hesap verebilirlik ve güvenilir kamu yönetimi için vazgeçilmez bir temeldir. Bu belirsizliklerin giderilmesi hem bütçe disiplinini güçlendirecek hem de kurumsal şeffaflığın sağlanmasına hizmet edecek. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar. Mauro Icardi'nin Galatasaray sonrası yaşadığı belirsizlik süreci ve Lazio ile gerçekleşen olası transferi, sadece bir oyuncu değişimi değil, modern futbolun kriz yönetimi ve marka değerinin korunması açısından kritik bir örnektir. İtalyan kulüplerinin bu aşamada devreye girmesi, Icardi'nin profesyonel disiplinden ödün vermediğini kanıtlar nitelikte olup, Serie A'nın rekabetçi yapısında kariyerini yeniden inşa etmesi için stratejik bir adım teşkil etmektedir.
1: Icardi'nin Lazio dedikoduları tam bir romantik dram dizisi tadında ilerliyor. Sanki adam transfer değil de yeni bir aşk hikayesi arıyor. İtalyan kulüplerinin devreye girmesini stratejik adım diye paketlemek yerine adamın aslında sadece daha fazla makarna ve biraz daha fazla hayran kitlesi peşinde olduğunu açıkça görebiliyorum. Bu kadar çok marka değerinden bahsetmek yerine sahada gerçekten o ağırlığı koruyup koruyamayacağını görmemiz lazım. Çünkü bazen bir oyuncunun en büyük kriz yönetimi sadece doğru kulüpte yanlış yerde durmamayı öğrenmektir.
2: Hoy hoy hoy.
0: Beşiktaş'ın kadro yapılanması ve özellikle Vincenzo Italiano yönetimindeki taktiksel disipline, Avrupa arenasında daha kompakt ve dirençli bir oyun yapısı inşa etmelerine olanak sağlıyor. Trossard ve Orkun Kökçü gibi teknik kapasitesi, yüksek isimlerin sisteme dahil edilmesi, sadece bireysel yetenek değil, aynı zamanda orta sahada pas trafiğini hızlandıracak ve geçiş oyununda takımı daha mobil kılacak. Marsilya karşısında bu kolektif yapının korunması, kulübün Avrupa vizyonundaki stratejik konumunu güçlendirecek kritik bir sınavdır.
1: Trossard ve Orkun gibi isimlerin takıma dahil edilmesi tam bir üst düzey ziyafet menüsü gibi duruyor ama asıl mesele bu yemeklerin masada nasıl servis edileceği. İtalyan disipliniyle harmanlanmış bir Beşiktaş, sahada sadece top koşturmak değil, rakibi satranç tahtasında boğmak demek. Yani Trossard'ın o kıvrak hareketleri eğer doğru taktikle birleşirse Marsilya savunması için tam bir kabus olur. Eğer bu taktiksel disiplin kağıt üzerinde kalmaz da sahada gerçekten işe yararsa, Beşiktaş sadece maç kazanmaz, Avrupa'da biz buradayız diye bağıran o sert ve kompakt kimliğini perçinler.
0: Beşiktaş'ın taktiksel dönüşümü sadece kadro kalitesini artırmak değil, aynı zamanda modern futbolun gerektirdiği yüksek yoğunluklu pres ve hızlı geçiş oyununu içselleştirmektir. Trossard gibi yaratıcı oyuncuların İtalyan ekolünün disipliniyle birleşmesi, takımın maçın kritik anlarında soğukkanlı karar verebilme kabiliyetini doğrudan etkiler. Marsilya karşısında bu uyumun yakalanması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sadece fiziksel güçle değil, taktiksel zeka ile de konumlandığını kanıtlayacaktır.
1: Bu İtalyan disiplini meselesi aslında tam bir mutfak sırrı gibi. Doğru baharatı, yani o taktiksel sertliği eklediğinizde Beşiktaş'ın oyun karakteri bambaşka bir boyuta taşınıyor. Trossard ve Orkun gibi isimlerin sadece yetenekli olması değil, bu yeni düzende birerer disiplinler gibi hareket etmeleri Marsilya savunmasını adeta labirentte kaybolmuş birer turist gibi bırakacaktır. Eğer bu taktiksel satranç doğru kurgulanırsa, Beşiktaş Avrupa sahnesinde sadece koşan değil, rakibinin hamlesini daha o yapmadan sezen akıllı bir oyuncu gibi pozisyon alacak.
0: Bu taktiksel dönüşümün en kritik boyutu, oyuncuların bireysel özgürlüklerini İtalyan disipliniyle dengeleyerek kolektif bir direnç noktası oluşturmasıdır. Marsilya gibi dinamik ve geçiş oyununu hızlı oynayan rakiplere karşı, Beşiktaş'ın orta sahada kuracağı bu kompakt yapı, sadece savunma güvenliğini sağlamayacak, aynı zamanda kontra atak tehdidini minimize edecek. Trossard ve Orkun Kökçü gibi teknik kapasitesi, yüksek isimlerin bu sistem içindeki doğru konumlandırılması, takımın maçın son bölümlerinde taktiksel esneklik kazanmasını ve oyunun temposunu kontrol etmesini sağlayacaktır.
1: Yani sonuç olarak Beşiktaş bu taktiksel satranç tahtasında rakibini sadece terletmekle kalmayıp onu tamamen mat edecek bir oyun kuruyor. Trossard ve Orkun gibi isimlerin bu disiplinli yapı içinde parlaması Marsilya için tam bir kabus senaryosu olacak. Sahada sadece futbol değil, gerçek bir strateji savaşı izleyeceğiz. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirin. Sırada harika parçalar var.
3: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: Günaydın. Gökyüzünün kapalı olduğu bu sabah İstanbul 20 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli başlarken Ankara 16 derece ile daha serin bir hava sunuyor. İzmir ise 21 derece ile günün en yumuşak havasına sahip görünüyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde yanınıza bir şemsiye almayı ve bu durgun havayı keyifli bir yürüyüşle değerlendirmeyi unutmayın. Doğanın bu dingin havası eşliğinde gününüzün huzurla geçmesini diliyorum. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Programın en keskin köşesine hoş geldiniz. MasterChef jürisinde yemekleri eleştiren Somer Sivrioğlu, demek ki kendi aşk hayatındaki malzemeleri doğru tartamamış da mutfakta değerin dışına taşmış. Ayrılıktan hemen sonra düğünde boy göstermek ne demek? Belli ki Talya Didem Belen'den takibi bırakırken aslında bütün hayatını takip edilmeyen birine çevirmiş. Adamın elindeki tabağı boşaltmaya çalışması gibi bu kadar hızlı bir sahne değişimi sadece profesyonel bir şefin yapabileceği türden dramatik bir hamle oldu. Bir sonraki bölümde belki de düğün takılarıyla kendi mutfağında yeni tarifler denemeye başlar. Ne diyoruz?
1: Hay hay hay.
0: Şefin mutfaktaki disiplini bittiği an sosyal medya profilinin açık büfe gibi her önüne gelene sunulması tam bir kaos şefliği örneği. Talya Didem'den sonra bu kadar hızlı tabağı değiştirmek, sanki eski yemeğin tadı damağında kalmamış da hemen yeni menüye geçmek için restoranın tabelasını değiştirmiş gibi duruyor. Adam mutfakta özenle sunum yaparken özel hayatını hızlı servis moduna geçince karakterleri birbirine karışıyor. Sonra bir gün düğün takılarıyla yemek yapmak yerine sadece takipçi kazanmak için boş tabakları havaya kaldırırsa şaşırmayalım. Bu şefin mutfaktaki reçeteleri ne kadar sertse, özel hayatındaki hızlı servis tercihi de o kadar absürt duruyor. Sanki her tabağı boşalttığında yeni birer menü sunumu yapıyor. Bir sonraki bölümünde belki de bu hızlı değişimleri sadakat testi olarak pazarlar. Ama biz sadece mutfaktaki disiplini kaybetmiş birinin sosyal medya oyunlarını izliyoruz. Şimdilik kulaklarınızda radyo oru olsun.
2: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Günaydın. Ailem güvende operasyonları kapsamında Kaos Cihil Derneği yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek'in tutuklanması, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakları açısından kritik bir hukuki tartışma başlatıyor. 16 Eylül itibariyle İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasında polisin müdahalesi sonucu 106 kişinin gözaltına alınması demokratik katılımın sınırlarını sorgulatan bir gelişmedir. Bu tutuklamalar ve müdahaleler, özellikle LGBT+ aktivistlerinin toplumsal görünürlüğünü ve hukuki hak arama süreçlerini doğrudan etkileyerek sivil toplumun hareket alanını kısıtlayabilir. Bu durum, anayasal güvence altındaki örgütlenme özgürlüğünün ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının pratik uygulamadaki sınırlarını netleştiriyor. Gazetecilerin tutuklanması, haber toplama ve yayma hakkının temel taşlarından biri olan basın, özgürlüğü üzerindeki baskıyı somutlaştırmaktadır. Devletin güvenlik odaklı yaklaşımları ile bireysel hak arama hürriyeti arasındaki bu gerilim, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde uluslararası denetimlere tabi tutulmalıdır. Hukuki süreçlerin ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlayıcı etkisi, sadece bireysel hakları değil, aynı zamanda toplumsal çeşitliliğin savunulduğu sivil toplum kuruluşlarının varlık nedenini de tehdit etmektedir. Gazetmenlerin yargı süreci ve aktivistlerin gösteri hakkının engellenmesi, demokratik bir düzende çoğulculuğun korunması adına kritik riskler barındırmaktadır. Bu tür uygulamalar uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumun sorgulanmasına ve sivil alanın daralmasına yönelik ciddi endişeler doğurmaktadır. Demokratik değerlerin ve ifade özgürlüğünün korunması, hukuk devletinin bekası için vazgeçilmez birer temel taşıdır. Sivil toplumun hareket alanının kısıtlanması veya basın özgürlüğünün baskı altına alınması, toplumsal çeşitliliği ve çoğulculuğu zayıflatmaktadır. Bu dengenin korunması, uluslararası standartlara uygun hukuki süreçlerin şeffaflığıyla mümkündür. Şimdilik bu kadar Carda.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. ABD Senatosu'ndaki kripto düzenlemesinin geri çekilmesi, Bitcoin piyasasında güven kaybına yol açarak varlığın değerinde sert bir düşüşe neden oldu. Bu durum sadece dijital varlık yatırımcılarını değil, yerel piyasalarda kripto paralara alternatif yatırım aracı olarak gören bireysel yatırımcıların portföylerini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Küresel çapta yaşanan bu volatilite, Türkiye'deki enflasyonist ortamda koruma aracı olarak görülen döviz ve altın gibi diğer varlıklara doğru ani bir sermaye akışını tetikleyebilir. Kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlikten sonra, enerji sektöründeki yapısal değişimler hane halkının sabit giderlerini doğrudan etkileyecek kritik bir gelişmedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Ocak 2007 itibariyle hayata geçireceği iletim ek ücreti düzenlemesi, yüksek gerilim hatlarından dağıtım şebekelerine kadar uzanan tüm süreçteki maliyet kalemlerini yeniden yapılandırmaktı. Bu reform, özellikle sanayi ve ticari işletmelerin enerji maliyetlerinde şeffaflık sağlamayı hedeflerken, nihai tüketici için elektrik faturalarındaki birim fiyatların uzun vadeli tahmin edildiğini artıracaktır. Uygulanacak tarifelerin bin parçalık oranlarla hesaplanması, sistemin verimliliğini artırmayı ve altyapı yatırımlarının maliyetlerini doğru dağıtarak sürdürülebilir bir enerji ekonomisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Enerji maliyetlerinin yeniden yapılandırılması, hem sanayiciler için maliyet yönetimini kolaylaştıracak hem de nihai tüketicinin enerji erişiminde öngörülebilir bir zemine oturmasını sağlayacak. Bu sistem değişikliği, uzun vadede altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğini garanti altına alarak, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan enerji sektöründe istikrar yaratmayı amaçlıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. Real Madrid'in Elche deplasmanında 2-0 öndeyken Arda Güler'i oyundan çıkarması, teknik direktör Mourinho'nun genç oyuncu gelişimi yerine riskli bir taktiksel tercihi gösteriyor. Bu karar sadece bir kadro değişikliği değil. Maçın son bölümünde kontrolün kaybedilmesi ve savunma disiplininin zayıflamasıyla doğrudan bağlantılı bir stratejik hata olarak analiz edilebilir. Mourinho'nun Arda üzerindeki bu odak noktası, taktiksel istikrarın önüne geçtiği için kulüp içindeki uzun vadeli planlamayı risk altına sokuyor.
1: Mourinho'nun bu hamlesi taktikten ziyade tam bir panik butonu basma refleksi gibi duruyor. Arda'yı kenara çekip savunmayı boşta bırakmak, kapıyı kilitlemek yerine anahtarı masada bırakıp dışarı çıkmaya benzer. Adamın çocuk evladı gibi yetiştirdiği yeteneği maçın kritik anında kurban etmesi taktiksel bir tercih değil. Resmen hadi hemen sonuca gidelim telaşının ürünü. Bu durumda Arda'yı sahayı terk ettirmekle savunma disiplinini çöpe atmak arasında hiçbir mantıklı bağ kuramıyorum Nur.
0: Taktiksel risklerin bireysel performanslar üzerindeki etkisi netleşirken, kulüp yönetiminde süreklilik arz eden kadro planlamasının önemi daha da belirginleşiyor. Fenerbahçe'de Nenni Domenico Tedesco döneminde ilk 11'in vazgeçilmezi haline gelmesi, oyuncunun yüksek fiziksel kapasite ve oyun içi dinamizminin modern futbol anlayışıyla örtüştüğünü kanıtlıyor. İsmail Kartal yönetiminde bu oyuncunun sistem dışı kalması sadece teknik direktör tercihi değil, kulübün kadro derinliğini yönetmedeki stratejik bir kopukluk olarak değerlendirilmeli.
1: Nene gibi birer iş makinesini sistem dışı bırakmak, elindeki matkabeyi çalışmadığı için çekmeceye kilitleyip yanına sürekli bozuk kalemler koymaya benziyor. Tedesco'nun bu adamı sahada koşturması modern futbolun gerekliliğiyken, onu kenara itmek aslında bir taktiksel tercih değil, sadece konfor alanından çıkamamaktır. Kulüp yönetimi kadro derinliğini bir yapboz gibi görmeyip, sadece o anki moduna uygun parçaları masaya koyarak büyük resmi kaçırıyor.
0: Messi'nin milli takım kariyerini noktalayacağı maçın netleşmesi, sadece bir futbolcunun vedası değil, modern futbolun son 20 yılına damga vuran bir dönemin kapanışıdır. Arjantin'in 2022 Dünya Kupası ve 2021 Copa Amerika şampiyonluklarını perçinleyen bu kariyer çizgisi, bireysel başarıların ulusal kimlikle nasıl bütünleşebileceğine dair çok güçlü bir örnek teşkil ediyor. Messi'nin saha içindeki liderlik vasıfları ve oyun kurucu rolü, milli takımın taktiksel mimarisini uzun yıllar boyunca domine etti. Bu ayrılık, Arjantin futbolu için yeni bir yapısal dönüşüm sürecinin başlangıcı anlamına geliyor.
1: Messi'nin vedası sadece bir futbolcunun sahayı çekip gitmesi değil, sanki kütüphanenin en değerli kitabını rafa kaldırmak gibi bir devrin sonu. Adamın saha içindeki o her şeyi çözme hali artık kulüp takımlarında bile standart haline geldi. Şimdi Arjantin bu boşluğu doldurmak için laboratuvar ortamında yeni kahramanlar yaratmaya çalışacak. Bir dönemin kapanışı her zaman sancılı olur ama Messi gibi bir figürün bıraktığı boşluk, takımın sadece hücum hattında değil, ruhsal olarak da büyük bir boşluk yaratacak.
0: Messi'nin ayrılığı sadece saha iç taktiği değil, Arjantin futbolunun kolektif kimlik inşasındaki merkezi, figürün kaybıdır. Bu devasa boşluk, milli takımın bireysel dehalara güvenmek yerine daha sistematik ve çok yönlü bir oyun modeline geçişini zorunlu kılacaktır. Artık odak noktası tek bir liderin vizyonu değil, sürdürülebilir bir kurumsal futbol yapısının inşa edilmesi olacak.
1: Arjantin artık Messi'ye güven koltuğunu boşaltıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacak ama bu geçiş süreci dev bir geminin kaptanını kaybetmesi gibi biraz sarsıntılı olabilir. Messi sonrası dönemde yeni isimlerin o ağırlığı taşıyıp taşıyamayacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü sistemin işlemesi için artık kolektif zekaya ihtiyaçları var. Neyse, bu futbol dramaları üzerine konuşacak çok şeyimiz vardı. Ama şimdi mikrofonu biraz dinlendirme vakti.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Board.
1: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk yaşanırken, özellikle Erdiçli ile Adnan Menderes Bulvarı arasındaki Ulubatlı Hasan Kavşağı bölgesinde 37 dakikalık ciddi bir gecikme kaydediliyor. Soğanlık D100'ü Kuzey Yan Yol ve Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde 19 dakika, Şile otoyolu çıkışında ise 18 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Mercan Caddesi ile Uzun Çarşı Caddesi arasındaki Ankara Caddesi kavşağında 7 dakikalık bir yoğunluk mevcutken, Çamlıca çıkışı ve İstanbul Çevre Yolu bağlantısında 10 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve altyapı stresinin somut bir göstergesidir. O trafik yoğunluğu sadece özellikle ana arterlerdeki bu gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif ulaşım rotalarının geliştirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Trafiğin bu noktalarda düğümlenmesi hem ekonomik verimliliği düşürmekte hem de karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine zarar vermektedir. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar sadece sürücüleri değil, şehirdeki tüm yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen yapısal sorunları simgeliyor. Sürdürülebilir bir İstanbul için altyapı yatırımlarının çevreci çözümler ve akıllı trafik yönetimi ile hızla entegre edilmesi büyük önem arz ediyor. Şimdilik bu kadar.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Kemerlerinizi bağlayın çünkü magazin dünyası yine kendi içinde birbirini yiyen bir döngüye girdi. Halef, Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon tarihini açıklayıp bizi umutlandırırken Serhat ve Yıldız'ın hikayesindeki o değişen dengeler dedikleri şey muhtemelen başrol oyuncularının birbirine girdiği büyük bir çekişmedir. Bu kadar dramatik bir isimle karşımıza çıkıp karakterlerin kaderiyle oynarken aslında sadece reyting için damarlarımızı zorlayan bir senaryo kurguluyorlar. Serhat ve Yıldız'ın aşkı öyle derin bir kökten gelmiyor. Daha çok sosyal medyanın yarattığı yapay bir heyecandan besleniyor. Umarım yeni sezonda bu değişen dengeler dedikleri şey dizinin bütçesinin erimesi değil, oyuncuların birbirine tahammül edemeyip sahne dışına kaçması olur. Dizilerdeki o sahte aşk dramalarından sonra şimdi gerçek hayatın sadakat testlerine geçiyoruz. Çiğdem Sabancı'nın bekarlığı tecrillendi demek. Sanki mahkemede birer kahramanlık destanı yazmışlar gibi bir hava yaratıyor. 2 yıl süren o boşanma maratonu sonunda nihayet bitmiş ama bu durum sadakat değil. 27 yıllık bir ortaklığın yüksek maliyetli ve yorucu bir ticaret anlaşmasının son sözleşmesi gibi duruyor. Temiz mahkemesinin eli boş göndermesi ise tam bir komedi. Sanki hukuk sistemi bu kadar büyük bir servetin bölünme sancılarını görünce hadi artık bitirin şu işi diyerek kenara çekilmiş. Çiğdem Hanım artık özgürlüğün tadını çıkarırken Faruk Bey de muhtemelen 27 yıllık taksitli hayatın borçlarından kurtulmanın hafiflemesini yaşıyordur.
1: Hay hay hay.
0: Bu yüksek maliyetli boşanma operasyonunun ardından Çiğdem Hanım artık özgürlüğün tadını çıkarırken Faruk Bey de muhtemelen taksitli hayatın yüklerinden kurtulmanın huzurunu yaşayacak. İki tarafta kendi kalesine çekilip yeni hesaplar yaparken mahkemenin bu dev dosyayı hızla kapatması aslında sistemin artık bu dramaları izlemekten yorulduğunun en net kanıtı. Artık magazin dünyasının bu lüks ve gürültülü boşanma sahnelerini biraz sessize alıp gerçek hayatın sakinliğine dönme vakti geldi. Şimdilik bu kadar Goryo.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. Süper Lig'de mali dengeleri sarsacak bir hamle gerçekleşti. Samsunspor, çatlı golcü Marius Moandil Maggi'yi 9 milyon euro bonservis bedeliyle Yunanistan ekibi Olympiakos'a sattı. Bu rakam, Türk futbolunda bir oyuncu için belirlenen rekor seviyelerde yer alırken, kulübün finansal sürdürülebilirliği açısından stratejik bir başarı olarak nitelendirilebilir.
1: 9 milyon euroya Marius Muandil Maggi'yi satmak demek, Samsunspor'un aslında bir futbol kulübü değil, gizli birer hazine avcısı olduğunu ilan etmesi demektir. Bu rakamı duyduğumda gözlerim yuvalarından fırladı. Adam sanki sahada gol atmıyor da her pozisyonda altın külçesi çıkarıyor gibi bir piyasa değeri kazanmış. Olympiakos bu parayı ödediğinde muhtemelen Yunanistan'ın yarısını satın alacak. Bizse bu parayla stadı altına boyatıp ligin en zengin mahallesine dönüşeceğiz. Bir oyuncunun adı Mausandil Maggi gibi karmaşık birer bulmaca gibi okunurken cebine giren para kadar net ve anlaşılır oluyor tabii.
0: Fenerbahçe yönetimi, orta saha dinamiklerini güçlendirmek ve teknik direktörün oyun planına uygun fiziksel direnci yüksek bir profili kadroya dahil etmek için Ocak ayı transfer dönemini stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Mevcut rotasyonun derinliğini artıracak bu hamle sadece bir oyuncu takviyesi değil, aynı zamanda ligdeki rekabet gücünü korumak adına kritik bir yapısal yatırım anlamına geliyor.
1: Fenerbahçe yönetimi stratejik fırsat ve yapısal yatırım gibi süslü kelimelerle aslında Enze hemen acil bir orta saha bulmamız lazım. Yoksa bu kışın buz gibi soğuğunda sahada kimse koşamayacak demeye gelir. Bu kadar entelektüel bir analiz yaparken herhalde oyuncunun sadece topu kapıp kaçmasını değil, aynı zamanda teknik direktörün her sabah kahvesini içerken huzurla taktik tahtasına bakabilmesini hedefliyor. Ocak ayına transfer yapmak, kış ortasına üzerine kalın bir mont almak gibidir. Eğer doğru kişi bulurlarsa, ligin geri kalanında konforlu bir şekilde hüküm sürerler, yanlışı seçerlerse sadece pahalı birer atkıyla sahada üşür.
0: Galatasaray yönetiminin oyuncu menajerini acil olarak İstanbul'a çağırması, kulübün sadece performans odaklı değil, aynı zamanda sözleşme hukuku ve mali yükümlülükler açısından ciddi bir kriz yönetimi sürecine girdiğini göstermektedir. Şampiyonluk yarışının kritik virajında bu tür bir hamle, oyuncunun mevcut kontratındaki maddelerin ihlali veya transfer listesine alınma sürecinde yaşanan teknik pürüzlerin ivedikle çözülmesi için atılmış hukuki bir adımdır. Bu durum, kulübün kadro planlamasında esneklik kazanmak ve olası bir krizin saha dışı faktörlerle sekteye uğramasını engellemek adına profesyonel bir koruma kalkanı oluşturma çabasıdır.
1: Menajeri acil İstanbul'a çağırmak aslında kardeşim, durum ciddi. Ya şu kağıt üzerindeki maddeleri hemen düzeltelim ya da bu adamı sahada izlerken başımız ağrımaya devam edecek demektir. Hukuki kalkan falan değil bu, bildiğin yangın var. Hemen itfaiyeye çağırın çığlığıdır. Yönetim muhtemelen kulakları çınlayan o acil telefonun ucunda sözleşme maddelerini pazarlık masasına yatırıp bir mucize bekliyor. Şampiyonluk yarışında bu tür operasyonlar tıpkı maçın son dakikalarına gelen korner gibi olur. Ya her şeyi çözerler ve zafer müziği çalar ya da o kağıt parçaları havada uçuşurken taraftar sadece kaos izler.
0: Galatasaray'ın menajeri acil olarak İstanbul'a çağırması sadece teknik bir pürüzü gidermek değil, aynı zamanda kulübün finansal sürdürülebilirliğini ve hukuki güvenliğini koruma refleksidir. Transfer piyasasında sözleşme maddelerinin belirsizliği, spor kulüpleri için uzun vadeli mali yükümlülükler ve FIFA nezdinde yaptırım riskleri doğurabilir. Bu kritik aşamada atılan somut adım, yönetim kurulunun olası bir tazminat krizini önceden engelleyerek kulübün kurumsal yapısını koruma altına alma stratejisidir.
1: Kurumsal yapı, sürdürülebilirlik falan derken aslında herkesin bildiği dosya karıştı. Hemen çözmezsek başımız yanacak gerçeğini süslü paketlere sarıp sunuyorlar. Bu kadar hukuki koruma kalkanı arayışındalarmış gibi görünürken, sahada topun peşinde koşacak adamın ne yapacağı hala büyük bir muamma olarak kalıyordu. Neyse, kağıt kürek işleri bittiğinde bakalım. Sahadaki gerçekler ne kadar kurumsal sonuç verecek? Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. Üç kartlık açılım, beş kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: günler. İstanbul genelinde bugün 363 trafik olayı kaydedilirken, özellikle Şile Otoyolu ve TEM bağlantı yolu üzerinde ciddi yoğunluklar yaşanmaktadır. Şile Otoyolu çıkışında 17 dakika, TEM bağlantı yolu bölgesinde ise 13 dakika gecikme öngörülürken, bölgedeki alternatif güzergahların kullanılması zaman kaybını önleyecektir. Kağıthane ve Böğürtlen sokak çevresindeki kısa süreli aksamalar, şehir içi ulaşımda dikkatli olunması gereken noktaları işaret etmektedir. Bu trafik yoğunluğu sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak hava kalitesini olumsuz etkileyen çevresel bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle Şile ve TEM bağlantı yolu gibi kritik arterlerdeki tıkanıklıklar, lojistik ağların aksamasına ve dolayısıyla ekonomik maliyetlerin yükselmesine neden olur. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel konforu sağlamakla kalmayıp, şehir içi ulaşım dengesini korumak adına stratejik bir gerekliliktir. Trafik yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik dengesi, kentsel yaşamın devamlılığı için kritik bir eşiği temsil etmektedir. Planlı ulaşım stratejileri hem bireysel verimliliği artıracak, hem de İstanbul'un ekolojik yükünü hafifletecek. Şimdilik bu kadar Rıhar'la.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Japonya Merkez Bankası'nın 30 yıl aradan sonra faiz artışına gitme ihtimali, küresel finans piyasalarında ve özellikle dolar endeksinde köklü bir değişim sinyali vermektedir. Bu karar, uzun süreli düşük faiz politikasına alışmış yatırımcıların sermayelerini yeniden konumlandırmasına yol açarak, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde doğrudan baskı oluşturabilir. Japon yeninin değer kazanması durumunda küresel ticaret dengeleri değişecek ve Türkiye gibi yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde ithal ürün maliyetleri üzerinden iç piyasaya yansıyacaktır. Özellikle döviz bazlı borçlanma maliyetlerinin yeniden hesaplanacağı, bu süreçte yerel para birimlerinin değer kaybı riski ve buna bağlı olarak gıda gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış hızı kritik eşiğe ulaşabilir. Küresel para piyasalarındaki hareketliliğin yerel ekonomiye yansımaları devam ederken, iç piyasadaki tüketim alışkanlıklarını gösteren otomotiv verileri de kritik bir tablo çiziyor. Ağustos ayında trafiğe kayıt edilen motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre belirlenen lider marka, yerli üretim ve ulaşım maliyetleri üzerindeki dengeleri gözler önüne seriyor. Otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının üzerinde seyretmesi, tüketicinin satın alma gücünün aşınmasına ve orta sınıfın araç sahibi olma maliyetlerinin yükselmesine doğrudan neden oluyor. Bu veriler sadece bir pazar liderliğini değil, aynı zamanda döviz kuru hareketliliğinin ve üretim maliyetlerindeki artışın son kullanıcıya yansıyan somut ekonomik etkisini kanıtlıyor. Otomotiv sektöründeki bu veriler, makroekonomik dengesizliklerin ve artan maliyetlerin doğrudan tüketici üzerinde yarattığı ekonomik yükü somutlaştırmakta. Satın alma gücünün zayıflamasıyla birlikte yerel piyasadaki daralma, önümüzdeki dönemde iç talebi daha da kısıtlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu üzerinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ve 17 dakikalık gecikmeler görülüyor. Bu bölgede alternatif güzergahlar değerlendirilmeli. Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 9 dakika, Yıldız Kavşağı çevresinde ise 7 dakikalık aksamalar mevcut. Şehrin merkez noktalarında, özellikle Kemeraltı ve Deryadi Sokak bölgelerinde 5 ila 6 dakikalık kısa süreli yoğunluklar kaydediliyor. Bu yoğunluk özellikle Şile Otoyolu üzerindeki lojistik aksaklıkların bölgedeki ticaret ve ulaşım ağını doğrudan etkilediği anlamına geliyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel kullanıcılar için değil, ticari taşımacılığın sürekliliği açısından kritik bir öneme sahip. Belirlenen bu aksamalar, şehir içi planlamada yoğun nüfuslu bölgelerin altyapı kapasitesinin sınırlarına ulaştığını açıkça gösteriyor ordu. Bu yoğunluklar, kentsel planlamada altyapı kapasitesinin artırılmasının önemini ve alternatif ulaşım ağlarının hayati rolünü bir kez daha kanıtlıyor. Şehir içi trafiğin akışkanlığı, ekonomik üretkenlik ve bireysel konfor için doğrudan bir ön koşuldur. Şimdi müziğe geçiyoruz Songa.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler Doğa. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamaları, önümüzdeki dönemde alım gücünün nasıl korunacağına dair kritik bir yol haritası sunuyor. Enflasyon verileriyle uyumlu yapılacak artışların, özellikle gıda ve barınma gibi temel kalemlerdeki fiyat değişimlerini dengelemek amacıyla hesaplandığı görülüyor. Bu düzenleme, sabit gelirli vatandaşların yüksek enflasyon karşısında reel gelir kaybını minimize etmeyi ve ekonomik istikrarı sağlamayı hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirilebilir. Memur ve emekli maaşlarındaki alım gücü dengesi üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından, şimdi odak noktamızı sermaye piyasalarındaki sert hareketlere çeviriyoruz. Türkiye'nin en zengin ismi olarak kabul edilen bir iş insanının 3 ay gibi kısa bir sürede servetinin yarısını kaybetmesi, döviz kuru dalgalanmaları ve yüksek enflasyonun yerli üreticiler üzerindeki baskısını açıkça gözler önüne seriyor. 5 milyar 300 milyon dolarlık servetin bu denli hızlı erimesi sadece bireysel bir kaybı değil. Aynı zamanda Türk lirası, bazı varlıkların küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı ne kadar hassas olduğunu göstermek. Bu durum, yatırımcı güveninin ve sermaye birikiminin korunduğu, ekonomik konjonktürün ne kadar kritik olduğunu somut rakamlarla kanıtlamaktadır. Sermaye piyasalarındaki bu sert kayıplar, yerel ekonominin küresel finansal dalgalanmalara karşı ne denli hassas bir dengede durduğunu ve kur riskinin yatırımcı güveni üzerindeki doğrudan etkisini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Bu durumun yarattığı belirsizlik süreci, makroekonomik istikrarın korunmasının sadece bireysel tasarruflar için değil, genel sermaye birikiminin sürdürülebilirliği için de temel bir zorunluluk olduğunu kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar şiir.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. Formula 1 takvimine bakınca görüyoruz ki Türkiye Grand Prix'si için tarih netleşmiş, motor sesleri İstanbul'un sokaklarını inletmeye hazırlanıyor. Takvimdeki yerini sağlamlaştıran bu organizasyon, pistteki toz bulutunu sadece spor severlere değil, tüm bölgeye reklam olarak sunacak gibi duruyor. Pilotların o dar virajlarda dönerken sergilediği çabaları izlemek, herhalde trafikten bıkmış bir İstanbul sürücüsü için en eğlenceli görsel şölen olacak. Özellikle teknik ekip takımlarının stratejik hatalarla birbirini yerdiğini görmek, sanki mahalle maçında son dakikada yanlış pas atan oyuncuyu izlemek kadar keyifli olacak. 1-3 Ekim tarihleri arasında motorların bağırışı, pistteki rekabetin ne denli sert geçeceğinin birer kanıtı gibi kulaklara çalınacak.
1: İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bu organizasyon, sadece sportif bir rekabet değil, aynı zamanda küresel ölçekte büyük bir prestij ve tanıtım fırsatı anlamına geliyor. Pistteki teknik stratejilerin hayati önem taşıdığı bu yarışlar, mühendislik becerilerinin ve anlık karar verme mekanizmalarının sınırlarını zorlayan birer teknoloji gösterisi olarak öne çıkıyor. 1. Ekim'de başlayacak olan bu süreç, yerel ekonomiye ve şehre katacağı yüksek görünürlükle bölgesel kalkınma için kritik bir adım teşkil ediyor.
0: Pistteki o yüksek devirli motor seslerinden sonra, şimdi biraz daha gürültülü ve kaos dolu bir sahaya, Trabzonspor'un teknik direktör koltuğuna odaklanalım. 50 sezonda 37 farklı hoca demek, neredeyse her sezon için ayrı bir bize mucize getirecek masalı yazmak anlamına geliyor. Bu hızla giderse önümüzdeki yıl takım kaptanlığı koltuğunda birer koleksiyon parçası gibi dekoratif isimler görebiliriz. Thomas Reis ismiyle gelen bu son hamle, sanki her başarısızlıkta belki bu sefer Alman disiplini bizi kurtarır umuduyla çekilen birer acil durum freni gibi duruyor. Trabzonspor yönetimi için teknik direktör koltuğu artık bir yönetim görevi değil, sanki her hafta sonu farklı bir tıkla açılan ve kapanan birer online oyun karakteri haline gelmiş durumda.
1: Sürekli değişen teknik direktör kadroları, kulübün kurumsal kimliğini ve uzun vadeli yapısal planlamasını zayıflatan ciddi bir yönetimsel istikrarsızlık göstergesidir. Bu döngü sadece saha içindeki taktiksel hatalara değil, oyuncu gelişim süreçlerinin sekteye uğramasına ve taraftarın sadakat duygusunun yıpranmasına neden olan kronik bir sorun haline gelmiştir. Profesyonel spor kulüplerinde sürdürülebilir başarı, kısa vadeli mucizeler yerine kurumsal bir sistemin ve sabırlı bir yönetim anlayışının tesisiyle mümkün olur.
0: Trabzonspor'daki o hoca koltuğu yangınından sıyrılıp şimdi Galatasaray'ın ticari hamlelerine bakalım. Belli ki sarı kırmızılılar sahadaki taktiksel boşlukları kaplamak yerine reklam panolarını doldurmaya karar vermiş. Zade Vital ile yapılan bu sponsorluk anlaşması takımın sadece sahada değil, reklam dünyasında da doğal birer güç haline gelme çabası gibi duruyor. Takım artık sadece golle değil, belki de bitkisel içerikli bir enerji patlamasıyla rakiplerini şaşırtacak bir pazarlama stratejisi izliyor. Bu anlaşma taraftarın her maç öncesi bu sefer farklı olacak umudunu yerine en azından reklamı sağlam düşüncesine bırakmasına neden olabilir. Sonuçta sahada üretilen puan kadar tabela üzerindeki isimlerin marka değeri de artık birer taktiksel kos haline gelmiştir.
1: Kurumsal sponsorlukların spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığı bir gerçek olsa da, bu tür büyük çaplı işbirliklerinin marka değerini korumak adına özenle yönetilmesi gerekir. Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bu hamle, sadece bir reklam anlaşması değil, aynı zamanda kulübün ticari gücünü artırarak küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma yerleşme stratejisidir. Doğru konumlandırılmış marka ortaklıkları, spor kulüplerinin mali yüklerini hafifletirken, camianın genel görünürlüğünü ve profesyonel imajını da güçlendiren kritik unsurlardır.
0: Sarı kırmızılıların bu hamlesi, sahada taktiksel kaos yaşarken, reklam panolarında kusursuz bir düzen kurma çabası gibi duruyor. Maçın sonucunu sadece teknik direktörün taktiği değil, belki de taraftarın maç sonu içeceği doğal ürünlerin verdiği o huzur belirleyecek. Artık futbol kulüpleri sadece kupa kovalayan spor organizasyonları değil, her pozisyonda farklı bir ürünü pazarlayabilen devasa yer, reklam mecralarına dönüşüyor. Bu noktadan sonra taraftarın tribünde bağırdığı gol kadar tabeladaki logonun büyüklüğü de maçın heyecanını katlıyor.
1: Spor kulüplerinin ticari ve stratejik hamlelerinin saha dışındaki finansal gücü konsolide ederek kurumsal yapılarını nasıl güçlendirdiğini açıkça görüyoruz. Bu tür işbirlikleri sadece reklam değil, küresel rekabet için gerekli olan sürdürülebilirliğin temel taşlarıdır. Şimdilik bu kadar.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günlerdi. İngiltere'de 20 yıl boyunca eşine uyuşturucu madde vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bir adamın kendisine yöneltilen 60 suçlamayı kabul etmesi hukuki ve toplumsal açıdan büyük yankı uyandırdı. Bu vaka Fransa'daki Gisele'ye, Peligot davasına benzer şekilde ev içi şiddetin ve sistematik tecavüzün uzun süre tespit edilemediği durumlarda bireysel sorumlulukların önemini vurguluyor. Güyalaka Falkovich Dirichi Washitse. Mağdurun iradesinin ilaçlarla kontrol altına alındığı bu suçlar, kişisel özgürlüklerin ve vücut bütünlüğünün korunması adına uluslararası hukukta kritik birer ihlal olarak kabul ediliyor. Bu tür davalar, toplumda güvenli alan kavramının zedelenmesine yol açarken, mağdur haklarının korunması için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini somutlaştırmaktır. Bireysel hakların ve vücut bütünlüğünün ihlal edildiği münferit vakaların ötesinde, toplumsal grupların örgütlenme özgürlüğü ve ifade hürriyeti üzerine odaklanan hukuki süreçler gündemdeki yerini koruyor. Ailem Güvende Operasyonu kapsamında LGBT artı dernek yöneticileriyle gazeteci Tuğba Tekerek dahil en az 60 kişinin tutuklanması, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı bağlamında kritik bir tartışma alanı yaratmaktadır. Bu tür geniş çaplı gözaltılar, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarının daralması ve basın özgürlüğünün sınırlarının sorgulanması açısından uluslararası hukuk normları çerçevesinde dikkatle takip edilmelidir. Tutuklanan isimlerin çeşitliliği, soruşturmanın sadece dernekler değil, bu konuyu işleyen medya figürlerini de kapsadığını göstererek toplumsal kutuplaşma ve hukuki güvenceler üzerindeki etkilerini somutlaştırmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar, demokratikleşme sürecinde örgütlenme özgürlüğünün ne ölçüde korunduğu sorusunu doğurmaktadır. Medya figürlerinin de dahil olduğu bu tutuklamalar, ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşturma hakkı üzerindeki potansiyel kısıtlamaları uluslararası hukuk standartları açısından tartışmaya açmaktadır. Bu durumun, toplumsal farklılıkların hukuki güvenceler altında korunması ile kamu düzeni arasındaki dengenin nasıl kurulacağına dair kritik bir sınav niteliği taşıdığını unutmamalıyız. Demokratik toplumlarda sivil toplumun ve medyanın üzerindeki bu tür baskılar, temel hakların korunması noktasında kritik bir eşiği temsil ediyor. Hukuki güvencelerin zayıfladığı her nokta, toplumsal çeşitliliğin ve özgürlüklerin sürdürülebilirliğini doğrudan tehdit etmektedir. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hafif yağmur eşliğinde 19 derece ve %96 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara az bulutlu gökyüzü altında 21 derece sıcaklığıyla bizi karşılıyor. İzmir ise 27 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek sunuyor. Yağmur nedeniyle İstanbul'da yanınıza şemsiye almayı, İzmir'de ise güneşli havanın keyfini sürmeyi unutmayın. Günün geri kalanında havanın tadını çıkarın ve her mevsimin kendi güzelliğini keşfetmeye devam edin. Müzikler eşliğinde keyifli bir gün dilerim. Şimdilik hoşça kalın Rüya.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da hafif yağmur ve %99 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara güneşin tadını çıkarıyor ve 23 derece sıcaklığıyla içimizi ısıtıyor. İzmir ise 27 dereceyle bugün en keyifli durak olarak öne çıkıyor. Yağmurlu İstanbul için yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Güneşli şehirlerde ise dışarıda yürüyüş yapmanın tam vakti. Hava durumu bültenimizi burada noktalıyoruz. Şimdilik bu kadar. Müzikle kalın.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler gö. Trabzonsporlu başkanın bize yanlış yaptılar çıkışı tam bir mahalle kavgası draması gibi tınlıyor. Sanki Galatasaray ile pazarda tezgah üzerine anlaşamadılar da şimdi alınmışlar gibi konuşuyorlar. Arkadan iş çevirme ve oyuncu çalma mevzusu Süper Lig'in yeni milli sporu haline geldi ama bunu bu kadar açık bir şekilde bizimkiler yaptı diye ilan etmek tam bir stratejik fiyasko. Bir sonraki maçta sahada topa vurmak yerine birbirlerine bakıp "Sen benimkini mi çaldın?" diyeceklerini hayal etmek bile komik. Sanki futbol değil de mahalle bakkalına borç tahsilatı yapıyor. Bu kadar net bir res çekmek yerine daha gizli kapaklı işler çevirip rakibi sahada boogie woogie yaptırabilirlerdi. Ama bu çıkışla sadece ekran başında gülmemize sebep oldular.
1: Kulüpler arası rekabetin bu denli kişiselleşmiş bir dil üzerinden yönetilmesi, kurumsal kimliklerin zarar gördüğü ve sporun estetik değerinden uzaklaştığı bir noktayı işaret ediyor. Bu tür sert çıkışlar sadece rakip camiayı kışkırtmakla kalmıyor. Aynı zamanda kulüpler arası hukuki güveni zedeleyerek profesyonel işbirliklerini zorlaştırıyor. Stratejik derinlikten yoksun bu söylemler, inançların sahaya yansıdığı bir futbolun ötesinde, kurumsal itibar yönetimi açısından ciddi riskler barındırıyor.
0: Mahalle kavgası tadındaki o başkan çıkışlarını boş verelim. Şimdi sahada gerçek dramlara odaklanalım. Beşiktaş'ın Trossard gibi değerli bir oyuncusunun ağrılar yüzünden Marsilya maçında forma giyemeyecek olması tam bir son dakika dramı. Sanki Trossard sahaya çıkıp topu ayağında sektirmek yerine rakip savunmanın üzerine sadece bakıp "Hadi canım sen" diyecekmiş gibi bir havada sakatlanmış. Beşiktaş taraftarı şimdi Marsilya maçında Trossard'un yokluğunu hissederken muhtemelen sahada kalan diğer oyuncuların boşlukları doldurmak yerine birbirlerine bakıp "Trossard nerede?" diyeceği bir senaryo bizi bekliyor. Bu sakatlık haberi Avrupa arenasında Beşiktaş için sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda taraftarın umutlarının bir buz kalıbı üzerine konduğu o hüzünlü anlardan biri oldu.
1: Trossard gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun sakatlığı, sadece kadro derinliğini test eden bir durum değil, aynı zamanda oyun planındaki yaratıcılık ve dinamizmin azalması anlamına geliyor. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki stratejik dengesini koruyabilmesi için bu boşluğun taktiksel bir disiplinle doldurulması kritik önem taşıyor. Takımın bu tür ani kayıplara karşı ne kadar esnek bir rotasyon planı sunduğu, kulübün profesyonel hazırlık seviyesini doğrudan gözler önüne serecek.
0: Trossard'ın yokluğunda Beşiktaş'ın boşlukları kapatmaya çalışırken yaşayacağı o "nerede kilitleriz?" telaşını bir kenara bırakıp şimdi Fenerbahçe cephesindeki Asensio meselesine bakalım. Marco, Asensio için gelen bu müjde tam bir kurtarma operasyonu gibi duruyor. Adam sanki sakatlıktan değil de sadece biraz fazla güneşten etkilenmiş gibi 18 Eylül'de sahaya dönme hazırlığı yapıyor. Eyüpspor maçında kadroda yer alacak olması taraftara şu mesajı veriyor: evet, bir süre dinlendi ama hala takımı sırtlayabilecek kadar ayakta. Asensio'nun antrenmanlara katılım haberi alınca hemen sarı lacivertli camiada sevinç çığlıkları atılacaktır. Çünkü bu oyuncu varlığı teknik direktörün taktiksel düğmeleri çevirirken elinin altında olması demek. Eyüpspor gibi dişli bir rakibe karşı Asensio'nun sahada olacak olması sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda "ben buradayım" diyen estetik bir dokunuş demek. Umarım maç sonunda skor tabelasında bu müjdenin tadı damağında kalır.
1: Asensio'nun kritik bir eşikte dönmesi sadece bireysel bir iyileşme değil, aynı zamanda teknik heyetin rotasyonel gücünü ve taktiksel derinliğini koruması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle savunma direnci, yüksek rakiplere karşı yaratıcı çözümler üretebilen oyuncuların sahadaki varlığı, takımın oyun karakterini doğrudan belirleyen temel bir unsurdur. Bu gelişme, kulübün kadro planlamasındaki sürdürülebilirliği ve zorlu fikstür yönetimi konusundaki profesyonel duruşunu test eden kritik birer göstergedir.
0: Asensio'nun geri dönüşü tam bir yara bandı taktiksel hamlesi gibi duruyor. Ama bazen o yara bandı en kritik yaraya yapıştırıldığında oyunun rengi tamamen değişiyor. Eyüpspor maçında sahada olması sadece fiziksel bir güç değil, takımın üzerindeki o biraz yaratıcılık eksikliği baskısını hafifletmek için taktiksel birer sigorta gibi çalışacaktır. Eğer bu adam sahaya çıkıp gerçekten etki gösterirse, taraftarın o bitmek bilmeyen, hızlıca bir çözüm üretin isyanları yerini büyük bir rahatlamaya bırakır. Çünkü bazen tek bir oyuncunun sahadaki doğru pozisyonu, koca bir sistemin tıkanıklığını açan sihirli değnek olabilir.
1: Asensio gibi deneyimli bir ismin sahada olması, hem teknik ekibin alternatif üretim kapasitesini artıracak, hem de takımın taktiksel esnekliğini doğrudan güçlendirecektir. Tecidi de Norasaldo, Asensio gibi deneyimli bir ismin sahada. Bu tür kritik oyuncuların hazır bulunması, ligin yoğun temposunda stratejik dengenin korunması açısından büyük önem arz ediyor. Bu tür kritik oyuncuların harz ediyor. Şimdilik bu kadar Cajo.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Bağdat Caddesi ve D100'cü bağlantı yolunda 15 dakikalık ciddi bir yoğunluk yaşanırken Hekim Suyi Caddesi üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 13 dakika gecikme bekleniyor. Ebeveynlerin ve sürücülerin E5 yolu üzerindeki yan yol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında yaklaşık 10 dakikalık beklemelere hazırlıklı olmaları gerekiyor. Palmiye Sokak ve Köftüncü Sokak arasındaki yoğunluk ise 9 dakika süreli bir trafik akışı kısıtlamasına neden oluyor. Bu bölgesel yoğunluklar, özellikle bağlantı yollarındaki aksamalar nedeniyle İstanbul'un ana arterlerinde zincirleme bir yavaşlamaya yol açıyor. Kuzey Marmara Otoyolu çıkışındaki gecikme, lojistik akışı ve şehirler arası ulaşımı doğrudan etkileyerek bölgedeki trafik yükünü kritik seviyelere taşıyor. Sürücülerin bu noktalardaki duraklamaları öngörerek alternatif güzergahları değerlendirmeleri, genel trafik akışının daha dengeli yönetilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Gülhepi, İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu ve bağlantı yollarındaki aksamalar, sürücülerin güvenliğini ve ulaşım konforunu doğrudan etkileyen kritik faktörlerdir. Bu bölgelerdeki planlı hareketlilik, sadece kişisel zaman yönetimini değil, kentsel mobilitenin akıcılığını da koruma altına almaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul bugün 18 derece sıcaklık ve yüksek nemle yağmurlu bir havaya bürünürken, Ankara 24 dereceli çok daha açık bir gökyüzü sunuyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek oluyor. Yağmur nedeniyle İstanbul'da şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Ama diğer şehirlerde açık havada keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hangi şehirde olursanız olun, gökyüzünün size sunduğu bu eşsiz renklerin tadını çıkarın. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul bugün 18 derece sıcaklık ve yüksek nemle yağmurlu bir havaya bürünürken, Ankara 24 dereceli çok daha açık bir gökyüzü sunuyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek oluyor. Yağmur nedeniyle İstanbul'da şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Ama diğer şehirlerde açık havada keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hangi şehirde olursanız olun, gökyüzünün size sunduğu bu eşsiz renklerin tadını çıkarın. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Marsilya karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Marsilya, her zaman Marsilya'dır çıkışı, kulübün iç saha avantajını ve taktiksel disiplini vurgulayan stratejik bir duruşu simgeliyor. Bu ifade, rakip takımın güçlü taraflarını kabul ederken, Beşiktaş'ın bu zorlu deplasmanda kimliğini koruması gerektiğine dair net bir mesaj içeriyor.
1: Vincenzo Italiano'nun bu sözü kulağa, biraz benim evimde kuralları ben koyarım ama kapının önünde dururken de rakibe saygı duyarım gibi geliyor yani. Tam bir diplomatik zeki örneği. Marsilya'nın o kaotik ve gürültülü atmosferini kabul edip üzerine kendi taktiksel kalkanını örmesi aslında stratejik bir hamle. Bu adam sahada satranç oynuyor. Rakibi korkutmak yerine onların gücünü kabullenip Beşiktaş'ın disiplinine güveniyor. Eğer bu maçta taktiksel sadakattan saparlarsa, o Marsilya, her zaman Marsilya sözü, sadece hüzünlü birer teselli cümlesine dönüşür.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Dursun Özbek'in transfer politikalarına yönelik eleştirileri, kulübün mali dengeleri ve kadro planlamasındaki stratejik hatalar üzerinden şekilleniyor. Özellikle beklenen performansın karşılığında ödenen yüksek bonservis bedelleriyle oyuncu verimliliği arasındaki korelasyonun zayıflığı, camia içinde ciddi bir tartışma konusu haline gelmişti. Kulüp yönetiminin mali sürdürülebilirliği korumak adına daha seçici ve hedef odaklı bir transfer modeli benimsemesi, kulübün uzun vadeli rekabet gücü için kritik bir zorunluluktur.
1: Dursun Bey'in transfer politikası şu an tam olarak piyango bileti almak gibi bir durum. Büyük umutlarla çekilen biletlerin çoğu maalesef boş çıkıyor. Milyonluk paraları masaya koyup karşılığında sadece potansiyel vaat eden, sahada ise ağırlığını koyamayan oyuncularla kadro kurmak, kulübü ekonomik olarak bir uçuruma sürüklüyor. Hedef odaklı bir model yerine, duygusal veya gösterişli hamlelerin seçilmesi, Beşiktaş'ın o köklü kimliğini sadece kağıt üzerinde korumaya çalışması demek. Eğer bu her şeyi doğru yapıyoruz illüzyonu kırılmazsa, ileride faturaları ödeyemeyen bir kulüp olarak sadece geçmişin görkemli anılarını anlatmak zorunda kalabilirler.
0: Galatasaray basketbolun NBA Avrupa arenasında iddialı bir konumlanma hedeflemesi, kulübün uluslararası pazarlama stratejisi ve marka değerini küresel ölçekte yükseltme vizyonunu yansıtmaktadır. Mecit Mert Çetinkaya'nın bu açıklaması, sadece sportif bir başarı hedefi değil, aynı zamanda Türk basketbolun Avrupa standartlarında kurumsal bir marka haline gelmesi için kritik bir konumlandırma hamlesidir. Bu tür bir büyüme stratejisi, kulübün hem sponsorluk gelirlerini çeşitlendirmesini sağlayacak, hem de genç yeteneklerin uluslararası görünürlüğünü artıracaktır.
1: Basketbolun o görkemli dünyasında marka değeri demek, sadece formanın üzerindeki logoyu büyütmek değil, sahada karakter koyan oyuncularla hikaye yazmak demektir. Galatasaray bu hamleyle aslında, biz sadece yerel bir güç değiliz, Avrupa'nın vitrininde parlamaya hazırız diye bağırıyor. Eğer o parkede gerçekten sert ve teknik bir oyun dili kurabilirlerse, sponsorlar kapıda kuyruk olur. Ama sadece reklam panolarını büyütüp sahada yumuşak kalırlarsa, bu vizyon maalesef sadece güzel bir pazarlama sloganı olarak tozlu raflarda kalır.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Galatasaray'ın basketbolda hedeflediği küresel marka vizyonu, Türk sporunun sadece yerel başarılarla yetinmeyip, uluslararası hukuk ve ticaret standartlarında kurumsal birer aktör haline gelmesi adına büyük önem arz ediyor. Bu strateji, kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı pazarlara açılmasını sağlayarak Türk basketbolunu dünya sahnesinde daha görünür kılacaktır. Ancak bu büyümenin kalıcı olması sadece reklam odaklı değil, kurumsal kimliğin her aşamasında kalite ve sürekliliğin korunmasına bağlı.
1: Kurumsal kimlik dedikleri şey, sahada ter döken çocukların yüzüne gülümseyen reklam panoları değil, her maçta o vizyonu savunacak sağlam bir oyun disiplinidir. Eğer bu strateji sadece kağıt üzerinde kalıp saha içindeki mücadele zayıf kalırsa, o küresel marka dediğimiz şey sadece çok şık paketlenmiş, boş bir kutudan ibaret kalır. Şimdilik benden bu kadar Giorgio.
3: Dokuz falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. Dursun Özbek Bey'in geç yaptık ama kurtardık açıklaması tam birer usta işi, finansal jimnastik örneği. Meğerse o 500 milyon euro farkı cebinde tutmak için transferleri Temmuz 20 Eylül'e kadar yaymışlar. Bu durum Galatasaray yönetiminin aslında çok akıllıca bir hamle yaparak cüzdanlarını koruduğunu değil, sadece pazarlık masasında hızlı hareket edemedik bahanesini altın kaplama bir kılıf olarak kullandıklarını gösteriyor. Eğer o transferler Temmuz ayında yapılsaydı, belki de şu an kulüp bütçesi yerine sadece boş bir kasa ve keşke dolu birer hikaye kalacaktı. Bu tür matematiksel mucizeler karşısında takvimden kaçırdıkları her fırsatı finansal zeka ile paketleyip sunmaları tam bir mahalle kahvesi hesap kitap sanatı. Bu tür matematiksel mucizeler karşısında Moçur matematiksel mucizeler karşısında.
1: Transfer takviminin genişletilmesi, kulüp yönetimlerinin operasyonel hataları mali bir başarı hikayesi gibi pazarlamasına olanak tanıyor. Bu strateji sadece nakit akışını korumakla kalmayıp, aynı zamanda kriz anlarında yönetimin kontrolü elinde tuttuğu algısını güçlendiriyor. Finansal planlamanın bu denli esnek kullanılması, kulüp ekonomisinin sürdürülebilirliği için bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.
0: Finansal jimnastiklerle cüzdanı koruma sanatından çıkıp şimdi sahadaki hayallerin gerçekçiliğini sorgulayalım ya. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk 8 hedefi. Sanki yarın Marsilya karşısında sadece top koşturmayacaklar. Aynı zamanda matematik profesörü gibi bir strateji satrancı oynayacaklarmış gibi duruyor. Avrupa Ligi'nde ilk 8'ine girmek demek aslında kura çekimlerinde şanslı birer kumarbaz gibi davranıp maraklık maçlarını hayal etmek demek ama Marsilya gibi sert ve teknik bir rakibe karşı bu hedefin romantik bir masal mı yoksa gerçekçi bir plan mı olduğunu göreceğiz. İtalyan hocanın bu özgüveni Beşiktaş taraftarının her sene bu yıl farklı olacak umuduyla beslediği o tatlı ama bazen acı veren hayallerin üzerine kurulmuş devasa bir kale gibi görünüyor.
1: İtalyan teknik direktörlerin taktiksel disiplini ve Avrupa kupalarındaki deneyimi Beşiktaş için iddialı bir temele oturuyor. Ancak Marsilya gibi fizik gücü yüksek rakiplere karşı bu hedefin başarısı tamamen geçiş oyunlarına ne kadar hızlı organize edebildiklerine bağlı. İlk 8 hedefi sadece birer sayısal başarı değil, kulübün Avrupa arenasındaki prestijini ve çekim gücünü doğrudan etkileyecek stratejik bir eşiktir. Bu özgüvenin karşılık bulabilmesi için taktiksel sadakat ile sahada gelişen dinamiklere, hızlı adaptasyon arasında hassas bir dengenin kurulması kritik önem arz ediyor.
0: Beşiktaş'ın İtalyan hayalleri ve Avrupa kupalarındaki taktiksel satrancı bir kenara bırakıp biraz hız ve adrenalin doruklarına çıkalım. Çünkü direksiyonun başına geçenlerin hikayesi bambaşka bir kulvarda geçiyor. Ali Türkan'ın Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanarak döndüğü haberi tam bir ben sadece şampiyon değilim, ben bir okulun manifestosu gibi duruyor. Adam resmen benim arkamdan gelenler daha fazlasını kazansın diyerek spor dünyasının geri kalanına ders veriyor. Bu kadar iddialı konuşması aslında Türk ralliciliğinin o tozlu yollardan çıkıp profesyonel birer akademiye dönüşmesi gerektiğinin sert bir çağrısı gibi. Sanki sadece hızlı sürmek yetmez, sistem kurmalıyız diyor. Genç sporcuların önünü açma vizyonu sadece bir pilotun kişisel hırsı değil, Türk sporunun o bitmek bilmeyen tek adam devri yerine kolektif bir başarı modeline geçişi için atılmış büyük bir adım. Kendi başarısını bir basamak olarak kullanıp gelecek nesilleri besleme fikri. Aslında rally pistindeki toz bulutlarının içinden yükselen gerçekçi ve vizyoner bir liderlik örneği sunuyor.
1: Ali, Türkiye'nin başarıyı bireysel bir zaferden ziyade kurumsal bir akademi vizyonuna dönüştürme çabası, Türk sporunda sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. Tekil başarıların kısa süreli coşku yaratırken, sistem odaklı modellerin uluslararası standartlarda rekabet etmeyi mümkün kılan kalıcı yapılar inşa ettiğini görmekteyiz. Bu yaklaşım, branşın sadece teknik beceriye dayalı birer spor değil, disiplinli ve metodik eğitim süreçleriyle beslenen profesyonel birer ekosistem haline gelmesini zorunlu kılmaktadır.
0: Ali, Türkan'ın benim arkamdan gelenler daha fazlasını kazansın çıkışı aslında spor dünyasındaki o kronikleşmiş ego krizine çok sağlam birer tokat gibi iniyor. Genelde sporcular başarılarını sadece kendi isimlerini parlatmak için kullanırken, adam resmen kendisini bir okulun müdürü gibi konumlandırıp, benim bittiğim yerde sizin eğitiminiz başlasın diyor. Bu vizyon sadece rallide değil aslında Türk sporunun o meşhur tek kişilik dev kadro illüzyonundan kurtulup kurumsal birer makineye dönüşmesi için gereken gerçekçi reçetedir. Eğer bu akademi modeli tutarsa ileride pistlerdeki toz bulutlarının içinde sadece isimleri bilinen kahramanlar değil sistemin ürünü olan profesyonel birer robot ordusu göreceğiz.
1: Bireysel başarıların kurumsal sistemlerle harmanlanması, Türk sporunun küresel arenada kalıcı birer marka haline gelmesi için en kritik eşiktir. Bu dönüşümün başarısı, sadece rallide değil, tüm branşlarda sürdürülebilir bir gelecek inşa edecektir. Şimdilik bu kadar.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerleri bağlayın. Çünkü bugün sahadaki kaosun nabzını tutuyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosunu açıklayıp biz bu işi biliyoruz diye etrafa göz kırpması tam bir dramatik tiyatro sahnesi gibi duruyor önce. Takım listesine bakınca anlıyorum ki bazı oyuncular sahadan ziyade tribünlerdeki hayran kitlesini yönetmeye, bazıları ise sadece topun yanına gidip ben buradayım diye bağırmaya odaklanmış durumda. Bu kadroyla Avrupa'da maç kazanmak değil, rakip savunmanın uykusunu kaçıracak kadar yüksek bir adrenalinle sahada koşturmak lazım. Beşiktaş bu listedeki isimlerle ya kupayı kaldıracak ya da rakiplerine bakın ne kadar çok oyuncuyla ne kadar çok hata yapabiliyoruz dersi verecek.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi için kadrosunu ilan etmesi sadece teknik bir seçim değil. Aynı zamanda kulübün vizyonunu ve oyuncu rotasyonuna olan güvenini gösteren stratejik bir hamle. Sahadaki dinamikleri doğru okuyan bir kadro yapısı, yüksek tempolu Avrupa maçlarına hem fiziksel dayanıklılığı korur hem de taktiksel esnekliği sağlar. Bu liste sadece bireysel yeteneklerin toplamı değil, takımın kolektif hedeflerine ulaşma kararlılığının somut bir yansımasıdır.
0: Beşiktaş'ın o görkemli Avrupa hayalleri ve kadro şovları arasında biz alt ligin tozunu yutan gerçek savaşçılarına yani Trendyol 1. Lig takvimine odaklanalım. TFF bu programı açıklarken muhtemelen hangi takım ne zaman sahada ter dökecek diye değil, hangi maçta heyecandan kalpler duracak diye düşünmüştür. Çünkü bu lig tam bir hayatta kalma mücadelesidir. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri için bırakılan boşluklar, takımların sadece ligde değil, kupada da birbirinin canını okumak için hazırlık yaptığını gösteriyor. Yani bazı kulüplerin hayalleri bu programla beraber gerçekliğin sert yüzüyle çarpışacak. Bu maç takvimi şampiyonluk yarışı verenlerin uykusunu kaçırırken, alt sıralarda kalmaya çalışanların ise her hafta acaba bugün ne kadar rezil olacağız diye tartıştığı birer savaş alanı ilan ediyor.
1: 1. Lig'in yoğun takvimi sadece fiziksel bir dayanıklılık testi değil, aynı zamanda kulüpler için ciddi bir mali ve operasyonel yönetim sınavı. Takımların hem ligde kalma mücadelesi vermesi hem de Türkiye Kupası gibi prestijli turnuvalarda yer edinmeye çalışması, kadro derinliğinin önemini her zamankinden daha fazla ön plana çıkarıyor. Bu takvim yoğunluğu, kulüplerin kaynaklarını nasıl yönettiğini ve stratejik planlamanın başarısını doğrudan ölçen bir göstergedir.
0: Alt ligin o tozlu ve ter kokan savaş meydanlarından çıkıp şimdi Kocaelispor'un sakatlık listesine bakınca durumun sadece bir takvim karmaşası değil, tam bir yaralı askerler dramı olduğunu görüyoruz. Petrovic, Gulliksen, Rivas ve Jovanovic gibi isimlerin sağlık raporları havada uçuşurken kulüp yönetimi sanki her oyuncu için ayrı birer cenaze töreni düzenleyecekmiş gibi detaylı açıklama yapıyor. Bu kadronun yarısı sahadan çekilince Kocaelispor'un savunma hattı, rakip forvetlere karşı çıplak ayakla kale korumaya çalışan bir mahalle muhafızına dönüşebilir. Özellikle Jovanovic ve Rivas gibi isimlerin eksikliği takımı sanki sadece fiziksel değil, moral olarak da açık sahada savunmasız bırakıyor. Bu durum ligde kalma mücadelesini bir hayatta kalma savaşına dönüştürüp taraftarı her hafta kalp krizi geçirmeye zorlayabilir.
1: Kocaelispor'un yaşadığı bu yoğun sakatlık dalgası sadece bireysel performans kaybı değil, takımın taktiksel bütünlüğünün ve yerel direncinin ciddi şekilde zayıflaması anlamına geliyor. Savunma hattındaki kritik isimlerin aynı anda tedavilerde olması, teknik heyete alternatifli ama daha az tecrübeli oyuncularla riskli bir rotasyona zorlayacaktır. Bu durum, kulübün ligdeki puan kaybı riskini artırırken, maç içindeki taktiksel esnekliği kısıtlayarak rakip takımlara çok daha net boşluklar tanıyabilir.
0: Kocaelispor'un bu sakatlık listesi sanki teknik direktör her maçı koşmayanlar ve yaralılar kategorisine ayırıp taktik tahtasını silgiyle temizlemiş gibi bir tablo çiziyor mu? Savunma hattı bu şekilde delik deşik olurken takımın geri kalanı sadece topu rakibe atmak için değil, sahadaki o boşlukları kapatmak için adeta panik atak geçirecektir. Bu durum Kocaelispor'u bir futbol takımı gibi değil, her an üzerine yıkılacak bir binayı ayakta tutmaya çalışan gönüllü inşaat işçileri ordusuna dönüştürür. Teknik heyetin bu enkazı toplamak yerine yeni oyuncularla yamama yapmak yerine mevcut olanları aşırı yüklemesi, maç içindeki taktiksel esnekliği tamamen bitirip takımı birer yangın söndürme ekibine çevirecek.
1: Kocaelispor'un yaşadığı bu kriz, kulübün stratejik planlamadaki zayıflıkları ve rotasyon yönetimi hatalarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu kadar kritik isimlerin aynı anda tedavide olması, teknik heyeti sadece taktiksel değil, psikolojik bir dayanıklılık sınavına da zorlayacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması, fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu, daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yaptırım listesindeki Golden Global Yatırım Bankası'nın 3 şubesine el koyarak finansal sistemin güvenliğini koruma altına aldı. Bu hamle, uluslararası yaptırımların yerel piyasada yaratabileceği dalgalanmaları önlemek ve sermaye hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla kritik bir önlem olarak değerlendirilmeli. Söz konusu bankanın operasyonlarının durdurulması, doğrudan döviz piyasası üzerindeki spekülatif baskıları azaltarak Türk lirasının istikrarına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu tür yaptırımların neticesinde oluşabilecek kur dalgalanmaları veya enflasyonist etkiler, tüketicinin satın alma gücünü doğrudan etkilediği için denetim mekanizmaları hayati önem taşımaktadır. Finansal sistemin korunması adına alınan denetim tedbirlerinin ardından, bu yaptırımların temelinde yatan yüksek enflasyonun reel ekonomideki somut etkilerini incelemek gerekiyor. Türkiye'de tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 Türk lirası ile sadece 2 şişe içecek alınabilmesi, paranın satın alma gücünün hızla eridiğini ve yerel fiyat endekslerinin yukarı yönlü baskı altında olduğunu kanıtlıyor. Son dönemdeki yüksek enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, temel tüketim maddelerinin maliyetlerini artırarak vatandaşın cebindeki miktarı doğrudan azaltmaktadır. Bu durum sadece bir rakam değişimi değil, sabit gelirli bireylerin gıda ve temel ihtiyaçlara erişiminde ciddi bir kısıtlamaya dönüşen makroekonomik bir sonuçtur. Enflasyonun yarattığı bu ekonomik baskı, halkın temel yaşam standartlarını doğrudan etkileyen ve sosyal refahı tehdit eden yapısal bir sorun haline gelmişti. Güçlü denetim mekanizmaları ve istikrarlı para politikaları sadece rakamları düzeltmek değil, vatandaşın satın alma gücünü korumak için hayati önem taşımaktadır. Bu ekonomik döngülerin yönetilmesi, sosyal adaletin sağlanması adına kritik birer basamaktır. İyi akşamlar.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle 5. çıkıştan TEM bağlantı yolu istikametine giden araçların 30 dakika gecikme yaşadığı tespit edildi. Şehrin diğer noktalarında Saray Caddesi, Eski Londra Asfaltı Yolu ve Çetin Emeç Bulvarı gibi kritik kavşaklarda 11 ile 8 dakika arasında süren tıkanıklar yaşanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak veya yoğunluğun azaldığı yan sokaklara yönelmek ulaşım süresini optimize edecek. Trafik yoğunluğunun bu kritik noktalarda toplanması sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp karbon salınımını artırarak hava kalitesini de olumsuz etkiliyor. Özellikle TEM bağlantı yolu gibi ana arterlerdeki tıkanıklıklar, lojistik zincirinde gecikmelere ve ekonomik maliyetlere yol açıyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma ağının güçlendirilmesi, bu tür kronik sorunların kalıcı çözümü için hayati önem taşımaktadır. Kentsel planlamada toplu taşıma odaklı stratejiler, bireysel araç kullanımından kaynaklanan çevresel ve ekonomik maliyetleri minimize etmek için temel bir zorunluluktur. Bu tür yapısal dönüşümler hem şehir içi hareketliliği optimize eder hem de sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturur. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Aziz Yıldırım'ın sezon sonunda görevini bırakacağına dair Feridun Nidelioğlu'na yaptığı açıklama, kulüp yönetimi ve camia üzerindeki derin etkileriyle spor dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bu karar sadece bir liderlik değişimi değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin uzun süreli yönetim modelinde yapısal bir dönüşümün ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.
1: Aziz Yıldırım'ın çekilmesi demek, İstanbul trafiğinde aniden akan birer trafik polisi gibi herkesin ne yöne gideceğini şaşırması demek. Yıllarca bu koltukta oturduğu için kulüp artık onun kararlarını değil, sadece onun varlığını sindirmeye alıştı. Şimdi boşluğa düşen o büyük ağırlığı dolduracak olanın gerçekten vizyoner birisi mi yoksa sadece yeni bir ben arayışım olduğu büyük soru işareti. Bu karar bir devrin kapanışı değil, camianın kendi içinde yaşayacağı o tatlı ama sancılı kimlik bunalımının ilk resmi itirafı gibi duruyor.
2: Hoy hoy hoy.
0: Süper Lig kulüplerinin kadro bildirimlerinin tamamlanmasıyla birlikte transfer piyasasında stratejik bir eşiğe gelindi ve artık sadece açıkta kalan boşlukların nasıl doldurulacağı kritik önem arz ediyor. TFF tarafından belirlenen bu yasal sınırın sona ermesi, kulüplerin bütçe disiplinine uygun hareket etme zorunluluğunu ve kadro derinliğini sağlamak adına taktiksel bir sınavı beraberinde getiriyor. Özellikle bazı popüler isimlerin dışarıda kalması, takımların sadece yıldız odaklı değil, sistem odaklı oyunculara yönelmek zorunda kaldığı yeni bir rekabet dönemini işaret ediyor.
1: Transfer dönemi kapandığında takımların yıldızsız sistem sınavına girmesi aslında büyük birer kumar masasına oturması demek. Bazı kulüplerin kadro bildirimini son saniyeye kadar uzatıp boş kalan her deliğe uygun olsun diye kimi dolduracaklarını düşünmekleri tam bir panik atak örneği. Yıldız odaklı gitmek yerine sistem odaklı oyunculara yönelmek, süslü arabalar yerine sağlam motoru olan araçlara geçmek gibi. Ama biz biliyoruz ki Türk futbolunda o parlak isimlerin yarattığı illüzyon her zaman daha çok satıyor. Şimdi bu taktiksel sınavda kimin sistem dediği oyuncuyla gerçek birer strateji ustası çıkacak. Kimisi de sadece son dakika kaçamaklarıyla günü kurtarmaya çalışacak.
0: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu ilan etmesi, kulübün sadece yerel başarıyı değil, kıtasal arenada sürdürülebilir bir rekabet stratejisi izlediğini gösterir. Seçilen oyuncu profilleri, yüksek tempo ve taktiksel disiplin gerektiren Avrupa futbolunun dinamiklerine uyum sağlamayı hedefleyen teknik bir tercih yansıtıyor. Bu kadro planlaması, kulübün mali dengeleri korurken uluslararası arenada marka değerini artırma hedefini somutlaştıran kritik bir adım olarak değerlendirilebilir.
1: Beşiktaş'ın Avrupa arenası için kurduğu bu kadro aslında sadece bir oyuncu listesi değil. Biz buradayız ve artık sadece yerel birer mahalle kahvesi değil. Büyüklerin masasında yerimiz var haykırışı. Seçilen profilin taktiksel disipline vurgusu belki de Avrupa'nın o sert futbolunda sahada sadece koşan değil, akıllıca konumlanan oyuncuların ne kadar kritik olduğunu bildiklerini gösteriyor. Bu hamle kulübün artık yıldız parlaması peşinde koşmak yerine sürekli yanıp sönmeyen ama uzun süre yanan birer motoru tercih ettiğinin açık bir kanıtı gibi duruyor.
0: Beşiktaş'ın bu stratejik hamlesi sadece saha içi performansıyla sınırlı kalmayıp kulübün kurumsal kimliğinin küresel pazarda nasıl konumlandırılacağına dair önemli bir sinyal veriyor. Avrupa futbolunun talep ettiği yüksek yoğunluklu oyun yapısına uygun oyuncu profillerinin seçilmesi, yerel başarıdan global rekabete geçişte sürdürülebilir bir model oluşturma çabasıdır. Bu yaklaşım kısa vadeli popülarite yerine uzun vadeli sportif projeleri önceliklendiren modern kulüp yönetimi vizyonunu yansıtmaktadır.
1: Kurumsal kimlik, sürdürülebilirlik falan derken konuyu çok fazla akademik birer terimlere boğup aslında sadece sahada topun kime gireceğine dair heyecanı dağıtmayalım. Beşiktaş'ın bu hamlesi ne kadar vizyonerse olsunlar o kapıdan içeri girince yer koşturacaklar ya da sistemin içinde kaybolup gidecekler. Sonuçta Avrupa arenasında romantizm değil, ter ve taktik kazanıyor. Şimdi bu yeni formülün sahada nasıl birer savaşçıya dönüşeceğini izlemek çok daha keyifli olacak. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
3: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Sahadaki toz bulutunu dağıtmaya geldik. Milli voleybol takımımız Letonya karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Avrupa Şampiyonası'na veda ederken sanki sahada voleybol değil de kim daha hızlı kaçacak yarışı yapılıyordu. Letonya'ya karşı alınan bu skor takımın smaçlarını değil adeta savunma hattının ne kadar geniş bir boşluğa davetiye çıkardığını kanıtladı. Turnuvaya katılımı sadece gösteriş amaçlı birer turist gibi yapmak yerine sahada biraz daha direnç göstermek belki Letonya'yı şaşırtırdı. Ama sonuç değişmezdi. Bu veda takımımız için turnuva sonu değil, teknik heyetin akşam yemeğinde uzun uzun keşkeleri çiğnediği bir bayram başlangıcı olacak gibi duruyor.
1: Hay hay hay.
2: Letonya karşısındaki bu sonuç sadece teknik birer hataların değil, savunma disiplinindeki ciddi zafiyetlerin de bir göstergesidir. Turnuvadan erken ayrılmak genç oyuncular için tecrübe kaybı anlamına gelirken, sistemdeki stratejik boşlukların maç içinde hızla fark edilmesi takımın gelişim sürecini doğrudan etkiler. Bu mağlubiyetten çıkarılacak dersler, önümüzdeki sezon hazırlıklarında savunma yerleşimi ve rakip ataklarını durdurma konusunda daha katı bir disiplin gerektirecektir.
0: Voleyboldaki o savunma boşluklarını konuşurken şimdi futbolun sakatlık piyangosuna yani Sivasspor'un kalesine bakıyoruz. Uğur Çiftçi, Musah Muhammed, Rey Manaş ve Arda Erdursun isimlerinin aynı anda sakatlık raporu alması tam bir komedi filmi gibi. Sanki kadro değil de mahalledeki takımdaki herkes birden o gün pazara gitmeye karar vermiş gibi. Özellikle Rey Manaj gibi ağır silahların devre dışı kalması, rakip defansın önünde açık büfeğin kapılarının ardına kadar açılması demek. Bu dörtlü aynı anda hastaneye gidince teknik heyetin maç planı yapmak yerine muhtemelen hadi gelin birer çay içelim toplantısı yapacaktır.
1: Hay hay hay.
2: Sivasspor'daki bu eş zamanlı sakatlıklar kadro derinliğinin ne kadar kritik olduğunu ve rotasyon planlamasındaki riskleri açıkça ortaya koyuyor. Özellikle Rey Manaj gibi kilit oyuncuların kaybı takımın sadece hücum gücünü değil taktiksel çeşitliliğini de ciddi şekilde zayıflatacaktır. Bu durum, teknik heyete alternatif çözümler üretmeye ve savunma dengesini korumak için daha az ama daha efektif isimlere güvenmek zorunda bırakacak bir kriz yönetimi sürecine itiyor.
0: Sivasspor'un sakatlık ordusu nedeniyle kurulan o çay içme masasından çıkıp Galatasaray'ın sahadaki bitmek bilmeyen enerjisine yani Lucas Torreira'ya bakıyoruz. Bu adam sahada öyle bir koşturuyor ki sanki takıma değil de mahallenin bakkalına yetişmeye çalışıyor. Bu yüzden ona kaptanlık bandını vermek aslında hadi şu kaosun içinde bize liderlik et demenin kibar yolu. Torreira'nın o bitmek bilmeyen enerjisi ve Uruguaylı inadıyla sahada her yere yetişmesi, Galatasaray yönetiminin bize bir motor lazım çığlığına verilen en somut cevap gibi duruyor. Kaptanlık görevini resmileştirmek sadece bir unvan değil, bu adamın adeta saha içinde koşan birer renkli bir enerji kaynağı olduğunu tescillemek olacak.
2: Torreira gibi dinamik ve fiziksel direnci yüksek bir oyuncunun kaptanlık bandını kuşanması, Galatasaray'ın saha içi liderlik anlayışındaki stratejik bir tercihi simgeliyor. Bu karar sadece bir sembol değil, kaotik anlarda takımı bir arada tutacak kararlı karakterin, sahaya yansıyan en net göstergesidir. Uruguaylı oyuncunun oyun disiplini ve bitmek bilmeyen enerjisi, takımın fiziksel olarak düştüğü anlarda direnç göstermesini sağlayan temel birerli güç kaynağıdır.
0: Torreira'nın o bitmek bilmeyen koşturmacası aslında bir voleybol maçındaki libero gibi herkesin hata yaptığı noktada sahneye atılıp topu kurtarıyor. Adam sahada sadece koşmuyor, adeta rakiplerin üzerine birerli, birer güçlü birer duvar örüyor. Kaptanlık bandı ona takıldığında bu durum sadece bir unvan değil, koşturmaktan yorulan arkadaşların arkasına yaslanabileceği bir kale anlamına geliyor. Takım ne zaman dağılmaya başlasa Torreira'nın o Uruguaylı inadı sahada birer birer toparlayıcı bir güç olarak devreye giriyor.
2: Torreira örneğinde olduğu gibi sahada karakter ve fiziksel direnci ön plana çıkaran liderlik modelleri takımlara büyük avantaj sağlıyor. Bu stratejik kararların kulüp vizyonunu güçlendirmesi, futbolun sadece teknik değil aynı zamanda psikolojik bir mücadele olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar Cihar.
3: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi, oyuncunun kariyerinin zirve döneminde stratejik bir transfer hamlesi yapma ihtimalini güçlendiriyor. Süper Lig devlerinin bu isim için yoğun ilgi göstermesi, Türk futbolunda sadece yerel başarı değil, Avrupa standartlarında teknik kapasitesi yüksek bir lider arayışını yansıtıyor. Bu transfer gerçekleşirse, kulüplerin uluslararası marka değerlerini artırma ve ligin global görünürlüğünü pekiştirme hedefi somut birer adım haline gelecek.
1: Hakan Çalhanoğlu transferi için stratejik hamle falan diyerek durumu çok romantize ediyorsunuz. Adam resmen Orta Doğu masallarında geçen birer peri kızı gibi peşinden koşuluyor. Eğer bu adam gelirse kulüplerin marka değeri artmaz. Sadece stadyumdaki o heyecanlı kalabalık Avrupa standartları diye hayal kurarken gerçekler karşısında baygınlık geçirir. Adamın pasörlüğü şahane ama bizim ligde bazen topu ayağında tutmak yerine yere vurup kaçan adamların arasında Hakan'ı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi olur. Şöyle düşünün, birer yerel kahramanı Avrupa sahnesine çıkaracağız diye büyük umutlar kuşanıp sonunda sadece reklam panolarında dönen yüksek çözünürlüklü birer logoya dönüşebilirler.
0: Milli voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası'na veda etmesi sadece bir turnuva sonu değil, genç kadronun uluslararası düzeydeki direnç ve stratejik adaptasyon kapasitesini test eden kritik bir veri sunuyor. Letonya karşısında alınan sonuç, blok disiplinindeki aksaklıkların ve servise karşı savunma organizasyonundaki zafiyetlerin Avrupa arenasında ne kadar hızlı cezalandırıldığını net şekilde ortaya koydu. Bu mağlubiyet, teknik heyetin gelecek dönemlerde taktiksel çeşitliliği artırması ve uluslararası standartlarda daha dirençli bir oyun planı kurması için somut bir ders niteliğindedir.
1: Stratejik adaptasyon ve taktiksel çeşitlilik gibi süslü kelimelerle teknik heyeti teselli etmek çok hoş ama sahada voleybol topu değilin üzerine düşüyor. Blok disiplini bozulunca kızlar daha çok savunma yapacakmış gibi görünmek yerine rakip smaçların önünde birer heykeltıraş eseri gibi donup kalıyorlar. Bu mağlubiyet ders niteliğinde değil, resmen Avrupa devlerine karşı biz aslında taktiksel olarak biraz zayıfız ama hala çok çalışkanız diye bağırmak gibi oldu. Turnuvaya veda etmekten ziyade rakiplere savunma hatlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu ücretsiz birer ders gibi sunmuş oldular.
2: Hoy hoy hoy.
0: Voleyboldaki taktiksel eksiklikler netleşirken, futbol sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı performans düşüşü ve son açıklamaları kulüp dinamikleri açısından kritik birer veri sunuyor orada. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığında, bireysel yeteneklerinin takımın kolektif oyun şemasındaki konumunu tam olarak dolduramadığını ifade eden oyuncu, aslında sistemin entegrasyon sürecindeki tıkanıklıkları dile getiriyor. Bu durum sadece bir patlama değil. Yüksek beklentili bir ismin, adaptasyon sancıları ve kulübün taktiksel derinliğinin test edildiği somut bir aşamadır.
1: Kerem'in sistem entegrasyonu falan filan diye süslü bahaneler üretmesi tam birer kurtarma operasyonu gibi duruyor. Adam sahada topa dokunamayıp sistem dışı kaldığını iddia ederken, aslında sadece kendi performansındaki düşüşü teknik terimlerin arkasına saklayıp biraz zinikten kaçıyor. Bu durum kulağa taktiksel derinlik testi gibi geliyor ama dürüst olalım. Bu daha çok ben istediğim gibi oynamıyorum. Suçlusu takımın planı olsun deme şekli. Bir oyuncu takıma uyum sağlayamıyorsa bu bir veri değil, açıkça bir uyumsuzluktur. Ve bunu modern futbol terminolojisiyle paketleyip bize pazarlamaya çalışmak sadece kulüp yönetiminin kendi içindeki krizleri yumuşatma çabası.
0: Kerem Aktürkoğlu örneğinde odaklanılması gereken temel nokta, bireysel performansın kolektif bir sistem içerisindeki fonksiyonel kaybıdır. Bir oyuncunun teknik terimlerle ifade ettiği bu durum, aslında modern futbolun gerektirdiği rol, sadakati ile bireysel özgürlük arasındaki çatışmanın net bir yansımasıdır. Kulüp yönetimi için bu süreç sadece bir oyuncunun uyum sorunu değil, taktiksel planlamanın ne kadar esnek kalabildiğini ölçen kritik bir yönetim sınavı.
1: Rol sadakati mi dedin? Bu sadece modern futbolun çok havalı bir şekilde seni istediğimiz gibi oyna, istemediğimiz gibi oynama deme biçimidir. Yani Kerem aslında sistemin içinde değil, kendi egosunun yarattığı hapishanede takılı kalmış durumda. Şatafatlı terimlerle bu uyumsuzluğu paketleyip bize sunmak yerine, gerçekleri konuşsak çok daha net anlaşılacaktır. Şimdilik bu kadar Vorgu.
3: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Abd Merkez Bankası'nın 3 yıl aradan sonra faiz oranlarını %3,75 ile %4 arasına çıkarması, küresel para piyasalarında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu artışın temel nedeni, enflasyonun hedeflenen seviyelerde tutulması için uygulanan sıkılaştırıcı para politikasıdır. Artan faiz oranları doların değer kazanmasına neden olurken, gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini doğrudan yükseltmektedir. Vatandaşlar için bu durum, ithalat maliyetlerinin artması ve küresel ticaretin dengelenmesi adına kritik bir ekonomik değişim anlamına gelmektedir. Bu faiz artışı sadece yerel ekonomileri değil, küresel sermaye akışlarını da yeniden şekillendiren stratejik bir hamledir. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınıp dolar, bazlı güvenli limanlara yönelmesi, gelişmekte olan piyasalarda likidite sıkışıklığına yol açabilir. Bu durum, borç yapılandırma süreçlerinde zorluklar yaratarak küresel ticaretin sürdürülebilirliğini ve uluslararası finansal istikrarı doğrudan etkileyen bir denge arayışıdır. Bu politika değişikliği, özellikle yüksek borç yükü altındaki devletlerin dış borç servisini öderken daha fazla rezerv ayırmasına neden olarak bütçe disiplinini zorlayacaktır. Sermaye çıkışı hızlandıkça yerel para birimlerinde değer kaybı kaçınılmaz hale gelecek ve bu durum doğrudan gıda, enerji gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına yansıyacaktır. Sonuç olarak merkez bankalarının kendi iç dinamikleriyle mücadele ederken küresel finansal sistemin yarattığı bu dalgalanma sosyal refah üzerinde baskı kurabilir. Küresel finansal dengelerin yeniden şekillenmesi, gelişmekte olan ekonomiler için hem maliyet artışı hem de yapısal reform zorunluluğu anlamına geliyor. Bu ekonomik dalgalanmaların sosyal refah üzerindeki etkilerini yakından takip etmek, gelecek stratejileri açısından kritik bir önem taşıyor. Bu ekonomik dalgalanma. Şimdilik bu kadarcık.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve olay sayısı nedeniyle özellikle Kemeraltı ile Meclis-i Mebusan caddeleri arasında 9 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Bu bölgede Maliye Caddesi alternatif güzergah olarak değerlendirilebilir. Ulubatlı Hasan kavşağındaki yoğunluğun bağlantı yolu üzerinden hafifletilmesi ve Ortaklar ile Halas Kargazi caddeleri arasındaki akışın hızlandırılması kritik önem taşıyor. Küçükköy, Vapuryolu ve Kazım-Özalp sokaklarında yaşanan kısa süreli aksamalar için sürücülerin alternatif yan yolları kullanması önerilmektedir. Trafik akışındaki bu yoğunluğun temel nedeni, kentsel dokunun daralanması ve artan araç sayısının mevcut altyapı kapasitesini zorlamasıdır. Alternatif güzergahların sadece kısa vadeli çözümler sunduğunu, uzun vadede ise ulaşım planlamasında toplu taşıma entegrasyonunun ve akıllı sinyalizasyon sistemlerinin hayati önem taşıdığını unutmamalıyız. Bölgedeki tıkanıklıklar sadece sürücüleri değil, çevredeki ticari canlılığı ve bölge halkının yaşam kalitesini de doğrudan olumsuz etkilemektedir. Kentsel planlamadaki aksaklıkların toplumsal refah üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak, ulaşım altyapısının sadece araç trafiği değil, yaşam kalitesi odaklı tasarlanması şarttır. Bu noktada trafik akışını sağlayan çözüm önerileriyle bugünlük haber bültenimizi sonlandırıyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. Fed'in faiz oranlarını %3,7 seviyesine çekmek için 25 bas puanlık artışa gitmesi, küresel likidite dengelerini doğrudan etkileyerek döviz piyasalarında hareketliliği artıracaktır. Bu karar, Türk lirası üzerinde baskı oluşturarak ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve yerel enflasyonun kontrol altına alınması sürecinde karmaşık bir dinamik yaratabilir. Vatandaşın cebine yansıyacak en somut etki, kredi faiz oranlarının yükselmesiyle borçlanma maliyetlerinin artması ve iç piyasada fiyat istikrarının korunmasının zorlaşması olacak. Fed'in bu hamlesi sadece yerel piyasaları değil, gelişmekte olan ekonomilerin borç çevirme kapasitelerini de doğrudan test eden yapısal bir sınavdır. Yüksek faiz ortamı, sermaye akışlarının güvenli limanlara yönelmesine neden olarak gelişen ülkelerdeki yatırım iştahını azaltabilir ve büyüme projelerini yavaşlatabilir. Bu durumun yaratacağı daralma baskısı, hükümetlerin maliye politikalarında daha seçici ve savunmacı adımlar atmalarını zorunlu kılacak. Fed kararının küresel çapta yaratacağı daralma etkisi, gelişmekte olan piyasalarda finansal dayanıklılığı test eden kritik bir eşiği temsil ediyor. Bu dinamikler altında sermaye hareketliliğinin kısıtlanması, makroekonomik dengelerin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılacaktır. Bu dinamikler altında sermaye hareket. Şimdilik bu kadar Cardı.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyun.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Sahneye hoş geldiniz. Atletico Madrid'in Osasuna karşısında 4-0'la kazandığı bu maç aslında bir futbol müsabakasından çok mahalledeki bakkalın rafları düzenlemesi gibi kusursuz ve tek taraflı bir işti. Savunma hattı o kadar sağlam duruyordu ki Osasuna forvetleri topu kaleye götürmek yerine yan taraftaki seyircilere pas atmayı düşünecek noktaya geldi. İspanya Ligi'nde bu skorla Atletico, rakiplerine bizimle maç yaparken sadece topu takip edin. Sahada koşturmak için değil, mesajını çok net verdi. Osasuna'nın bu mağlubiyetten sonra moral bulması için mucizelere ihtiyacı var. Çünkü Madrid ekibi bugün sahadan birer savaşçı gibi değil, sanki öğleden sonra keyifli bir yürüyüşe çıkmışçasına rahat çıktı.
1: Atletico Madrid'in sergilediği bu üstünlük sadece skorla değil, oyun disiplini ve taktiksel sadakatle de doğrudan bağlantılıdır. Savunma hattının kurşun geçirmez gibi durması, takımın kolektif bir yapı oluşturarak bireysel hataları en aza indirdiğini kanıtlıyor. Bu sonuç, İspanya Ligi'ndeki rekabet dengelerini sarsarken, Atletico'nun fiziksel ve zihinsel olarak zirve noktasına ulaştığını açıkça gösteriyor.
0: Atletico Madrid'in o muazzam savunma duvarını yıkmak için gereken çelikten sonra şimdi sahneye biraz bıkkınlık ve yıldız ışığı karışımı bir mevzu geliyor. Jose Alfatini beyefendi, Rafael Leao için kullandığı izlemekten bıkmıştım ifadesiyle aslında sadece topu değil, muhtemelen her maçta sergilediği o aşırı yetenekli ama bazen sabır sınayan oyun tarzını eleştiriyor. Milan'dan Galatasaray'a bu geçişte Alfatini'nin bu sivri çıkışı Portekizli yıldızın sahada yarattığı kaotik etkinin İtalyan disiplinine ne kadar ters düştüğünü yüzünce çarpıyor. Leo her topa dokunduğunda birer görsel şölen sunarken, Alfatini gibi eski toprakların bu durumdan bıkması aslında futbolun o saf ve katı kurallarının modern yıldızların bu gösterişli kaçışları karşısında ne kadar çaresiz kaldığını kanıtlıyor.
1: Alfatini'nin eleştirisi aslında modern futbolun bireysel yetenek ile taktiksel disiplin arasındaki o keskin çatışmasını özetliyordu. Leo gibi oyuncuların yarattığı kaos, taktiksel sadakati önceliklendiren geleneksel ekollerde bir risk faktörü olarak görülürken, bu durum aslında modern futbolun daha dinamik ve özgürlükçü bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Bu geçiş sadece bir oyuncu değişimi değil, kulüp yönetimlerinin vizyonerlik ile garantici yaklaşımlar arasındaki dengesini sorgulatan kritik bir dönüm noktası.
0: Leo'nun o gösterişli kaosundan çıkıp şimdi Karadeniz'in hırçın dalgalarına Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki o bitmek bilmeyen kim daha dişli mesaisine geçiyoruz. Trabzonspor cephesi antrenmanlarda sanki yarın büyük bir savaş varmış gibi ter dökerken Galatasaray taraftarı için bu maç aslında ligin geri kalanını domine etme ve rakiplerine sizin oyununuzu biliyoruz hatta üzerine ekleme yapıyoruz deme fırsatı. Trabzonspor'un o meşhur ev sahibi baskısını kurarken yaşayacağı zorluklar Galatasaray'ın taktiksel disipliniyle çarpışınca sahada sadece top değil resmen birer gurur kavgası dönecek. Çünkü bu maçta kazanmak sadece 3 puan değil, Karadeniz'in sertliğini kimin daha iyi yönettiğini kanıtlamak demek. Hoy hoy hoy.
1: Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki rekabetin sadece saha içi taktiklerle sınırlı kalmayıp bölge dinamikleriyle harmanlanan psikolojik bir direnç savaşına dönüşmesi futbolun sosyolojik boyutunu öne çıkarıyor. Trabzonspor'un evindeki sertlik ve agresif oyun yapısı, Galatasaray'ın ise kurumsal disiplini ve yüksek teknik kapasitesi karşısında nasıl bir stratejik denge kuracağı büyük önem taşıyor. Bu maçta kazanacak taraf sadece taktiksel üstünlüğü değil, aynı zamanda bölgesel kimliklerin çarpıştığı bu özel atmosferde zihinsel dayanıklılığı daha güçlü sergileyen ekip olacak.
0: Trabzonspor'un o hırçın dalgaları bazen sadece rakibe değil, kendi sahasındaki stratejik dengeye de çarpar. Çünkü Karadeniz'in sertliği dozajı kaçınca oyun planı bir anda kaybolup gider. Galatasaray ise bu karmaşanın içinde sakin kalıp rakibin öfkesini soğukkanlılıkla cezalandıran o profesyonel satranç oyuncusu gibi davranmak zorunda. Maçın kilit noktası Trabzonspor'un tribün baskısını sahada nasıl bir kaos enerjisi olarak kullanacağı ya da Galatasaray'ın bu kaosu nasıl teknik birer skora dönüştüreceği olacak. Yani burada mesele sadece kimin daha çok koştuğu değil, kimin yüksek tansiyon altında soğukkanlılığını, koruyup taktiksel disiplinden kopmadığıdır Holga.
1: Zihinsel dayanıklılığın ve taktiksel soğukkanlılığın bu kritik eşikte belirleyici rolü, maçın sonucunu sadece skor tabelasında değil, sezonun genel psikolojik dengesinde de belirleyecek Uri. Bu çekişme, disiplinin kaosa karşı ne kadar dirençli kalabileceğinin en somut örneği olarak hafızalarda yer edinecektir. Bu çekişme, disiplinin kaosa karşı de şimdilik bu kadardı.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrası Bakan Mehmet Şimşek Başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin olağanüstü toplanması, piyasalardaki güven kaybını durdurmak adına kritik bir müdahale adımıdır. Bu ani toplantı kararı, yatırımcıların sermayelerini korumak için alınan acil önlemleri ve olası sistemik risklerin önüne geçilmesi hedefini taşımaktadır. Kararların doğrudan halk üzerindeki etkisi, döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması ve tasarruf sahiplerinin nakit değerlerinin korunması olacak. Bu hamle, finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve ekonomik belirsizliği azaltmak adına atılmış somut bir adımdır. Bu acil toplantı sadece kısa vadeli bir müdahale değil, aynı zamanda makroekonomik dengelerin korunması adına alınan stratejik bir karardır. Finansal İstikrar Komitesi'nin bu hamlesi, piyasa oyuncularına hükümetin denetim mekanizmalarını aktif tut mesajını vererek spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi hedefler. Şeffaf ve hızlı karar alma süreçleri, sermaye akışındaki düzensizliğin yarattığı sosyal maliyetleri azaltarak halkın ekonomik güven duygusunu yeniden inşa etme potansiyeline sahiptir. Finansal İstikrar Komitesi'nin müdahalesi, sadece teknik birer rakamın korunması değil, doğrudan üretim maliyetlerinin öngörülebilirliğinin sağlanması anlamına geliyor. Kur dalgalanmalarının kontrol altına alınması, yerel üreticinin planlama yapabilmesini sağlayarak enflasyonist baskıyı uzun vadede hafifletme potansiyeline sahiptir. Bu tür hızlı karar alma mekanizmaları, uluslararası yatırımcı nezdinde Türkiye'nin kurumsal güvenilirliğini ve ekonomik disipline olan bağlılığını teyit eden kritik birer göstergedir. Finansal İstikrar Komitesi'nin kararlı duruşu, ekonomik disipline olan bağlılığımızı teyit ederek piyasalardaki belirsizliği minimize etmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejik hamle, hem yerel üreticinin öngörülebilirliğini sağlayacak, hem de uluslararası yatırımcı nezdinde güven tazeleyecek. Şimdilik bu kadar Cüneyt.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 18 derece ve %98 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara 17 derece ile biraz daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ve esen rüzgarıyla bu üç şehir arasında en ferahı konumda bulunuyor. Bu nemli havada İstanbul sakinleri için hafif bir içecek keyfi harika olabilir. Şehrin kokusunu içine çekip dinlenmenin tam vakti, bu huzurlu gece size iyi gelsin. Şimdi kulaklarınızda en güzel ezgiler yankılanmaya başlıyor. Keyifli bir gece dilerim. Boa.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 18 derece ve %98 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara 17 derece ile biraz daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ve esen rüzgarıyla bu üç şehir arasında en ferahı konumda bulunuyor. Bu nemli havada İstanbul sakinleri için hafif bir içecek keyfi harika olabilir. Şehrin kokusunu içine çekip dinlenmenin tam vakti, bu huzurlu gece size iyi gelsin. Şimdi kulaklarınızda en güzel ezgiler yankılanmaya başlıyor. Keyifli bir gece dilerim. Boğa.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler, kemerleri bağlayın. Çünkü Lyon sahada bildiğin hazır ol şarkısını çalıp Anderlecht'i resmen mahalle maçında tokatladı. İlk yarıda iki golü de aradan çıkarıp ben bu işin piriyim diyen Lyon, rakibini ikinci yarıda sadece seyretmeye ve kendi performansını alkışlamaya zorladı. Anderlecht ise o bir golle teselli bulmaya çalışırken muhtemelen savunma hattının ne yapacağını şaşırdığı için maç boyu donup kaldı. 2-1 skorla biten bu maçta Lyon, "Avrupa Ligi'ne ben buradayım" diye bağırmak yerine direkt kapıyı kırıp içeri girdi. Anderlecht'in mücadelesi ise maalesef daha çok bir hayal kırıklığı senaryosu gibi duruyordu.
1: Lyon'un sahadaki üstünlüğü sadece skorla değil, oyun disiplini ve taktiksel çeşitliliğiyle de açıkça görüldü. Anderlecht'in savunma hattındaki organizasyon bozukluğu, rakibin geçiş hücumlarını durduramamasına ve kontrolü tamamen kaybetmesine neden oldu. Bu sonuç, Lyon'un Avrupa arenasındaki iddialarını güçlendirirken, Anderlecht için taktiksel bir revizyon sürecinin kapılarını aralıyor.
0: Lyon'un Anderlecht'i sağdan silip atması bitti. Şimdi biraz daha elit. Ama kağıt üstünde çok daha ağırbaşlı bir mağlubiyete kulak verelim. Milan, kendi evinde Benfica'yı ağırlarken sanki konuklarını ağırlamak değil de onları kapı dışarı etmek için büyük bir plan yapmış gibi görünüyor. Portekizliler 2-0'lık skorla sadece maçı kazanmakla kalmadı. Milan'ın o meşhur savunma hattını adeta birer hediye paketi gibi açıp içeri boşalttılar. Milan bu sonuçla bizim evimiz demek yerine Benfica'nın karşısında ne kadar aciz kaldığını kanıtladı. Sanki taraftarlar gol sevincinden çok takımın taktiksel olarak nasıl bir çaresizlik içinde kaldığını izlemek için tribündeydi.
1: Milan'ın evinde aldığı bu ağır mağlubiyet, sadece bireysel hatalardan değil, kolektif savunma disiplininin tamamen çözülmesinden kaynaklanıyor. Benfica'nın taktiksel olarak rakibini analiz edip geçiş oyunlarını başarıyla kullanması, modern futbolun fiziksel gücün ötesindeki stratejik derinliğini bir kez daha kanıtladı. Bu sonuç, İtalyan ekibi için sistem hatalarını kabullenme ve savunma kurgusunu kökten yeniden inşa etme zorunluluğunu doğuruyordu.
0: Milan'ın evinde Benfica'ya karşı sergilediği o savunma mı yoksa açık büfe mi? Karmaşasından sıyrılıp şimdi Uruguay'daki garip bir dönüşe bakalım. Diego Forlan, Bielsa'nın arkasında bıraktığı o kaotik ama tutkulu mirası devralıp Torreira'yı milli takıma çağırmakla aslında futbol dünyasına "Ben buradayım ve kuralları yeniden yazıyorum" mesajı veriyor. Lucas Torreira gibi bir dinamonun Bielsa döneminde sadece bir kez kadroya girip süre alamamışken Forlan tarafından kapıdan içeri alınması adeta çok seçici bir restoranda kapıdaki görevlinin "seni artık içeri alıyoruz" demesi gibi bir umum. Uruguaylılar için bu hamle orta sahada motoru durmayan bir makineyi sisteme dahil etmek demek. Torreira'nın o bitmek bilmeyen enerjisi ve mücadeleci ruhu Forlan'ın taktiksel vizyonuyla birleşince Uruguay için tam bir "hadi yapalım" enerjisi doğacak. Bu durum sadece bir oyuncu transferi değil. Aslında forvetin zekası ile orta sahanın inadının mükemmel bir evliliği gibi duruyor.
1: Torreira'nın milli takıma dahil edilmesi, Uruguay futbolu için sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda stratejik bir direnç noktası anlamına geliyor. Forlan'ın bu seçimi, orta sahada dinamizm ve fiziksel baskıyı ön plana çıkararak rakip oyun kurulumunu daha başlangıç aşamasına bozma niyetini yansıtıyor. Bu hamleyle Uruguay, geçiş oyunlarında savunma güvenliğini korurken, aynı zamanda yüksek tempo ile rakiplerini yıpratmayı hedefleyen bir yapıya bürünüyor.
0: Torreira'nın o bitmek bilmeyen koşturmacası aslında Uruguay için sadece fiziksel bir direnç değil, rakibin sinir uçlarıyla oynayan birer kaos ajanı gibi sahada dolaşması demek Miko. Forlan burada sadece orta saha motorunu çalıştıran bir mekanikçi değil, rakip takımın taktiksel planlarının daha ilk 5 dakikada paramparça eden bir satranç ustası gibi hamle yapıyor. Bu adam sahadayken rakipler sadece topu kovalamıyor, sanki her an yanlarına gelip onları sertçe sarsacak birer gölgeyle mücadele ediyorlar. Uruguay bu seçimle aslında sizin oyununuz ne kadar zarif olursa olsun bizim inadımız karşısında o zarafeti koruyamazsınız diyerek sahada kaba kuvveti ve stratejik inadı harika bir şekilde harmanlıyor.
1: Torreira'nın dahil edilmesiyle Uruguay, saha içinde hem fiziksel direnci hem de taktiksel disiplini harmanlayan, hibrit bir modelle rakiplerine karşı üstünlük kurmayı hedefliyor. Bu hamle, modern futbolun taktiksel derinliği ile Latin Amerika futbolunun karakteristik inatçılığını ortak bir paydada buluşturuyor Döna. Şimdilik bu kadar Döna.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. Prenses Diana'nın kardeşi Count Spencer tarafından yayımlanan kitapta yer alan iddialar, İngiliz kraliyet ailesinin iç dinamiklerini ve halkın yas sürecini etkileyen kritik birer ayrıntı sunuyor. Kral Charles'ın ölümün hemen ardından sarf ettiği çok geçmeden unutacağız sözü, kurumun kurumsal imajını koruma refleksiyle bireysel yas tutma arasındaki çatışmayı somutlaştırıyor. Bu ifade, monarşinin kamuoyu nezdindeki duygusal bağını nasıl yönettiğini ve sembolik figürlerin halk hafızasındaki yerini nasıl konumlandırdığını gösteren önemli bir tarihi kayıt niteliği taşıyor. Bu sözlerin ardındaki kurum kültürünü incelediğimizde, monarşinin kişisel acıyı kamusal protokolün altına alan geleneksel yapısını görüyoruz. Kraliyetin bu tutumu, sembolik liderliğin duygusallıktan arındırılıp, devletin sürekliliği üzerine inşa edildiği bir stratejiyi yansıtıyor. Söz konusu ifade sadece bir yas süreci değil. Aynı zamanda kurumun toplumsal hafızadaki konumunu korumak adına uyguladığı kontrollü bir mesafe politikasıdır. Bu yaklaşım, monarşinin sadece bir aile değil, yüzyıllardır süregelen bir devlet geleneği ve kurumsal yapı olduğunu açıkça kanıtlıyor. Kraliyetin bu tür ifadeleri, kişisel duyguların kamusal temsil gücünü zayıflatmasına izin vermemeyi hedefleyen, savunmacı bir refleks olarak değerlendirilebilir. Bu durum, halkın yas tutma biçimiyle devletin süreklilik arz eden sembolik duruşu arasındaki keskin çelişkiyi ve kurumun kendi varlığını koruma içgüdüsünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kurumsalin, bireysel yas üzerindeki tahakkümü, monarşinin sembolik gücünü koruma gayesiyle şekillenen yapısal bir tercihtir. Bu durum, devlet geleneğinin sürekliliğiyle insani duygular arasındaki dengenin nasıl yönetildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren Bebek Arnavutköy Caddesi ve Kolej Yolu güzergahında 3 dakika süren gecikmeler yaşanırken, Kemeraltı Caddesi üzerinde 3 dakikalık bir yavaşlama kaydedildi. Şimşirci Sokak, Abdülhak Hamit Caddesi ve Hayriye Caddesi gibi noktalar yaklaşık birer dakika gecikme ile trafiği etkiliyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması araç akışını kolaylaştıracaktır. Söz konusu bölgelerdeki kısa süreli ancak kritik gecikmeler, özellikle toplu taşıma ve acil servis araçlarının hareket kabiliyetini kısıtlayarak ulaşım güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Bu tür mikro kesintiler, trafik yoğunluğunun biriktiği dar sokaklarda zincirleme aksamalara yol açarak bölgedeki ticari faaliyetleri ve günlük yaşam akışını olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımının teşvik edilmesi, sadece bireysel konforu değil, kentsel hareketliliğin sürekliliğini sağlamak adına stratejik birer çözüm sunmak. Trafikteki bu mikro aksamaların önlenmesi, kentsel mobiliteyi korumak ve acil durum araçlarının hızını kesmemek adına hayati önem taşımaktadır. Planlı güzergah çeşitliliği hem toplumsal refahı artıracak hem de trafik yükünü dengeli bir şekilde dağıtacaktır. İyi geceler.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Gazze şeridinde savaş nedeniyle hasar görmüş bir binanın çökmesi neticesinde aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajedi, çatışmaların sivil altyapıyı tahrip ederek yerleşim alanlarını yaşanamaz hale getirmesinin ve insani felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Kayıp sayısının artması, bölgedeki güvenli alanların tamamen yok olduğunu ve sivil halkın hayati risk altında kaldığını kanıtlıyor. Bu durum, uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki insani krizin derinleştiği bir noktayı işaret ediyor. Sivil altyapının hedef alınması ve binaların çökmesi, sadece anlık can kayıplarına değil, bölgedeki yaşamın sürdürülebilirliğin kalıcı olarak yok olmasına neden oluyordu. Uluslararası insancıl hukuka göre sivil yerleşim alanlarının tahrip edilmesi, bölge halkının temel barınma ve güvenlik haklarını doğrudan ihlal etmektedir. Bu tür yapısal yıkımlar, yaralananların tıbbi desteğe ulaşmasını zorlaştırarak, insani krizin boyutunu daha da kritik bir noktaya taşımaktadır. Sivil yapıların tahrip edilmesi sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda bölge halkının temel yaşam haklarını ve geleceğini hedef alan sistematik bir kuşatma stratejisidir. Bu tür yıkımlar sivil nüfusun barınma hakkını elinden alırken, yerleşim yerlerini yaşanamaz hale getirerek insan hakları ihlallerinin kalıcı sonuçlarını doğurmaktadır. Uluslararası hukukun belirlediği koruma kalkanlarının delinmesi, bölgedeki insani yardım faaliyetlerini imkansızlaştırarak sivil halkı çaresiz ve savunmasız bırakmaktadır. Bu yıkımların yarattığı kalıcı tahribat, sivil halkın yaşam hakkını ve barınma güvenliğini temelden sarak bölgeyi büyük bir insani trajediye sürüklüyor. Uluslararası hukukun ihlaliyle derinleşen bu süreçte, sivillerin korunması artık hayati bir sorumluluk haline gelmiştir. İyi geceler.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.